yok be.

nice sound. That's a nice sound. That's what I call a nice sound.

0: Apaçık Radyo Müzikleri.
1: With Peter Kirtley, the fabulous Bert Jansch.

0: lá joga e tome benção, sustente seu maracá.
1: Na,

0: like this and that.
1: This and that.
0: This and that. This and that. This and that.
2: Reklamlar.
3: Sinema tutkunları için Film Ekimi 9-18 Ekim İstanbul, 15-18 Ekim Ankara, 22-25 Ekim İzmir ve Mersin'de. Filmlerden ipuçları ve diğer ayrıntılar filmekimi.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.

0: falling down, hallelujah.
1: You know this jazz music is quite the thing now.
2: Apaçık Radyo.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Fatma Zeyre'ye teşekkür ederiz.

you sit down, look at your neighbor and say, this

0: Hazırlayan Varol Ünel.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Fatma Zeyre'ye teşekkür ederiz.
2: Kainatın tüm seslerine
3: Apaçık Radyo.
4: Apaçık Radyo.

0: Rio de la Plata.
1: Tango tarihi ve kültürü. Hazırlayan ve sunan Ferit Dalbudak. Pazar günleri 16'da Apaçık Radyo'da.
2: ...20 senedir hemen hemen dinliyorum. Hayatta kendime verdiğim en güzel armağan bu oldu benim için. Açık Radyo dinlemek.
3: Kainatın tüm seslerine...
4: Apaçık Radyo.
5: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Melisa Biçer'e teşekkür ederiz.
6: Bir varmış, hiç yokmuş. Çocuklara, büyüklere, hikayeler, masallar ve müzikler.
3: Hazırlayan ve sunanlar Cemo Sağlam ve Tuğba Zehra Sağlam.
7: Günaydın.
8: Günaydın.
4: Günaydın. Apaçık Radyo'da Bir Varmış
8: Hiç Yokmuş programıyla beraberiz.
4: Ben Tuğba Sağlam.
8: Ben de Cemal Can Sağlam.
7: Ben de tanımışım.
4: Evet. Bugün hangi kitabı okuyoruz Cemalcan?
8: Mavi Olmak.
4: Mavi Olmak kitabını okuyoruz. Cemalcan'la bu kitap hediye geldi. İlk kez bu yayın eviyle beraber kitabını konuk ediyoruz. Bu yayın evinin. Neymiş yayın evim? Hatırlıyor musun? Söylemiştim. Mare Nostrum. Minyon yayıncılıktan aslında. Onun bir kolu çocuk kitapları çıkartıyor burası.
7: Anne, burada ne? Anne.
4: Kitabın içine bakacağız. Önce birazcık kitaptan bahsedelim. Elimizdeki kitap birinci basım.
7: Anne, burada ne yazıyor?
4: Mavi Olmak yazıyor orada. Birinci basım Mart 2024. Evet.
7: Yaşasın.
4: Yazarımız Ellen Tarlow. Resimliğimiz... Resimleyenimiz de Julian Chang. Evet, birazcık ben yazar hakkında bilgi vermek istiyorum izin verirsen. Yazarın bilgisi yani hakkındaki şeyi, bilgileri ben kendi Anne. Web sitesinden aldım.
7: Anne, ben biraz okuyabilir miyim?
4: Tabii ki gelebilirsin, yanımıza oturabilir, okuyabilirsin tabii ki. Şimdi birazdan okuyacağız, gel sen. Ben de bu sırada yazar hakkında bilgi vereyim Thomas. Şöyle yazıyor, şöyle diyor kendi sayfasında. Çok küçük çocuklar için hikayeler yazıyorum. Görünüşe bakılırsa çoğunlukla konuşan hayvanlar hakkında yazıyorum. Gerçi arada sırada bir iki insan da hikayelerime sızmayı başarıyor. Söyleyecek ilginç bir şeyleri olduğu sürece benim için bunda bir sakınca yok. Çocuk kitaplarını hayatım boyunca sevdim ve üniversite yıllarımdan beri çocuklar için kitaplar yazıyorum. Hatta bazen resimlerini bile kendim çiziyorum. Sanırım çocuk kitaplarının hayatta en iyi ve en önemli olan şeyleri mümkün olan en sade biçimde
7: anne,
4: içinde barındırdığına
7: anne,
4: inanıyorum.
7: Şimdi
4: tabii ki. New York'ta geçiriyor, hayatının büyük bölümünü geçirmiş. Orada hadi. Kitaplar ve çocuklarla ilgili pek çok farklı işlerle çalışmış. Bir zamanlar okul öncesi öğretmeniydim. Bir kitapçıda çalıştım ve şairler hakkında çekilen filmler için araştırmacılık yaptım. Ama en uzun süre okul öncesi sınıflarında kullandığım eğitim materyallerinin
7: anne,
4: yazarı ve editörlüğü olarak çalıştım.
7: Miyim?
4: Bu iş sayesinde küçük çocuklar anne, için yüzlerce hikaye yazmaya fırsatım oldu. Tabii ki okuyabilirsin Tomris.
7: Hayır, ben bir bakabilirim.
4: Sen bir bakabilirsin, evet. Artık eskisi kadar çok çalışmadığım için kendi hikayelerimi yazmaya daha fazla zaman ayırabiliyorum. Hiçbir şeyden haberi olmayan hayvanların ağzına sözler yerleştirmekle meşgul olmadığım zamanlarda beni bisiklete binerken ya da mutfakta ilginç dondurmalar yaparken bulabilirsiniz. Çok becerikli bir yazarmış değil mi Tom, Cemalcan? Ama büyük ihtimalle hala yatağımda bir roman okuyorumdur. İyi bir kitabın tam ortasında olmak kendimi bu dünyada daha fazla evimde hissetmemi sağlıyor. Hala pijamalarımla olsam bile ben de yazarken çocukların ve belki de onlara bu kitabı okuyan yetişkinlerin de kendilerini böyle hissetmelerine yardımcı olacak bir kitap ortaya çıkarmaya çalışıyorum, diyor yazarımız. İllüstratörümüz ise yine çocuk kitaplarıyla fazla ilgilenen, çocuk resimleri kitapları resimleyen bir yazar. Rengarenk resimli kitaplar yaratmak üzere editörler ve sanat yönetmenleriyle birlikte çalışan biri. Afiş tasarlamayı, afiş tasarımlarından ilham aldığını söylüyor. Cesur, canlı ve grafik, aynı zamanda vintage bir havası var diyor kendi eserleri için. Daha önce uzun yıllar büyük bir şehir gazetesinde grafik tasarımcısı olarak çalışmış. Süt bardağı üzerine çizdiği şık giyimli küçük penguenlerden oluşan bir grup illüstrasyon kariyerinin başlangıcı olduğunu söylüyor. Bugüne kadar yayınlanmış 20 kitabı varmış. Onun dışında üzerinde çalıştığım her kitapta daima wow kelimesini arıyormuş. Okurda da aynı hayranlık ve şaşkınlık duygusunu uyandıran, hikayeye daha derin bir anlam katmayı ekleyen ve kitap bittikten sonra bile okurun yanında taşıyacağı, üzerine düşüneceği bir şey bırakan o anı aradığını söylüyor. Hep çok güzel bir tanım gerçekten. Çocuklar için okumanın her şeyden önce geldiğine inanıyor. Çünkü çocuklar kitaplar aracılığıyla, hikayelerle kendi yaşamları arasında bir bağ kurarlar diyor. Bu bağlarda çevrelerindeki dünyayı anlamaya ve onunla başa çıkmalarına yardımcı olur diyor illüstratörümüz. Evet Cemalcan, gel bakalım şimdi başlayalım. Sence bu kitap bize neyi anlatıyor olabilir?
8: Mavi olmanın nasıl olduğunu.
4: Mavi olmanın nasıl olduğunu, çok güzel. Biraz kitabı bize anlatır mısın? Yani ben okumayacağım. Şimdi sen biraz bakalım okur gibi devam et. Ben sana okudum ya. Aklında ne kalmıştı? Bir anlat bakalım.
8: Benim aklımda hiçbir şey kalmadı.
4: Kaldı. Biliyorum kaldığını. Mavi kırmızı olmak istiyor değil mi? Neden? Kırmızı sence nasıl biriymiş? Nasıl biriymiş?
8: Etkileyici.
4: Evet. Ne yapıyormuş kırmızı?
8: Ağaçta sallanabiliyormuş ama kare ise sallanamıyormuş.
4: Çok güzel bir şey söyledin. Kare, kitabımızda kare mavi değil mi? Kırmızı?
8: Daire olduğu için.
4: Evet, kırmızı daire. Arkadaşları da galiba kiraz ya da vişne değil mi? Onlara benziyor. Ama onların rengi gri burada. Kırmızı ön planı çıkarmak için. Sonra kırmızı nereye gidiyor?
8: İtfaiye kurtarması.
4: Evet, itfaiye değil mi? Bu yangını söndürmeye gidiyor. Sonra hatta bazen kırmızı ne oluyor? Ateş oluyor değil mi? Ateşin kendisi oluyor kitapta. Evet. Ve ne yapabiliyor kırmızı?
8: Trafik şey olabiliyor.
4: Evet, ve arabaları ne yapabiliyor?
8: Durdurabiliyor.
4: Arabaları durdurabiliyor kesinlikle. Mavi durdurabiliyor mu arabaları?
8: Hayır,
4: durduramıyor. Ah, komik mi kırmızı?
8: Evet.
4: Burayı okuyayım mı?
8: Oku.
4: Peki. Kırmızı bir yere gidince herkes dikkat kesilirdi. En komik şakaları o bilirdi. Domates neden kızarmış? Çünkü soyulmuş bir salatalık görmüş. Sonra
8: soyulmuş
4: kıyafetleri olmadığını süre soyuluyor, biz soyuyoruz ya, öyle espri yapmışlar.
8: Evet.
4: Mavi de bir espri yapmaya çalışmış onun üzerine, şöyle demiş mikrofonu alıp: neden domates maviymiş? Çünkü o domates değil, yaban mersiniymiş. Belki de anlatma şekli de komikti. Olmaz mı? Kitapta öyle diyor. Sonra kırmızı üzgün olabiliyor. Ve ne olabiliyor?
8: Kızgın.
4: Kızgın olabiliyor. Evet. Ama mavi ne olduğunu öğrenecek kadar hiçbir zaman orada kalmıyor, değil mi? Bir gün Mavi sevdikleri için ne yapıyormuş? Bir, ne hazırlıyor?
7: Sevgi şeyi.
4: Sevgi kartı, evet. Sonra Kırmızı onu ne diyor?
7: Sen Mavisin, git.
4: Evet, ve Mavi ol diyor.
7: Evet, Mavi ol nedir, söyleyeyim mi?
4: Sonra Mavi gidiyor, nasıl gidiyor? Yere de bir küçük kalp bırakıyor, değil mi? Kalbi mi kırılmış sence? Evet diyorsun. Kafanı salladığın zaman dinleyicilerimiz duyamıyor, hatırlatırım. Peki Cemalcan, Kırmızı Mavi ol derken ne demek istemiş? Ne demek Mavi? Ne demek istiyor bu şey?
7: Tamam. Hı. Kendi rengin ol. Senin rengin Mavi demek istedi.
4: Senin git kendi rengin ol. Sence burada bize kitap neyi anlatmak istiyor? Yazar bize neyi anlatmak istemiş? Kendin olmak ne demek? Bana onu bir anlatır mısın?
7: Hani Blue filminde sinemaya gitmişlerdi ya.
4: Evet.
7: Onda hani kendin ol demişti ya.
4: Hı.
7: Filmin diğer bölümünde de bir şey demişti ama ben hatırlamıyorum.
4: Peki kendin olmak ne demek?
7: Kendi sevdiğin şeyleri yapmak.
4: Kendi sevdiğin şeyleri yapmak. Anladım. Bu güzel bir şey değil mi? Neden başkası olmak isteriz? Sen başkası olmak istiyor musun hiç?
7: Ali Rast, okuldaki arkadaşım.
4: Neden Ali Rast olmak istiyorsun?
7: Çünkü bir tek Mert'le paylaşıyor. Çünkü bir tek Mert oyuncaklarını Ali Rast'la paylaşıyor.
4: Hı. Ama Cemalcan olmak güzel değil mi?
7: Hayır.
4: Seninle paylaşmadığı için mi? Evet. Bunu düşünüyorsun.
7: Hatta onun çok iyi bir kılıcı var. Oyuncak şöyle. Şöyle yaptığında topa çıkıyor. Dönüyor kendisi.
4: Anladım.
7: Seni şöyle yapmanı.
4: Sen aslında kaldım. Onların arkadaşlığına galiba birazcık imreniyor olabilir misin?
7: İmrenmek ne demek?
4: Onların arkadaşlığına özenmek demek. Minik bir özenmek mi de? Peki, minicik bir kıskanıyor olabilir misin? Sen de onlarla oynamak istiyor olabilir misin?
7: Evet, ve Mert benimle oyuncaklarımı paylaşmıyor.
4: Tamam, zamanı gelince paylaşacak. Eminim o da paylaşmak isteyecektir. Sen de oyuncaklarını onunla paylaştığın zaman paylaşmanın ne kadar güzel bir şey olduğunu anlatırsın.
7: Ben paylaşmak istiyorum onunla. Ama bazen getirmeyi unuttuğum için.
4: Tamam, oyuncak gününde unutmayıp şöyle yapalım. Biz galiba oyuncak gününü atlıyoruz. Onu unutmayalım. Oyuncaklarını götür. Sen paylaş, o da paylaşır. Böylelikle Cemalcan olmaktan mutluluk duyarsın herhalde.
7: Ama artık okulda oyuncak günü yok da hani.
4: Ha, yoksa evet, o zaman getirmeyiz. Bazen bazı günler olabilir belki. Özel günler olabilir. O zaman getirdiğinde paylaşırsın. O da
7: ama
4: seninle paylaşır.
7: Ama artık bizim sınıfta değil.
4: Tamam, başka sınıflarda olsun. Teneffüste oynarsınız, tamam mı?
7: Teneffüs.
4: Peki onun dışında bir şey sormak isterim. Hmm. Onun dışında Cemalcan olmak nasıl bir şey?
7: Hiç.
4: Eğlenceli hiç mi?
7: Eğlenceli değil.
4: Aa, neden? Kendin olmak.
7: Çünkü Tomus benimle paylaşmıyor.
4: Şimdi olay paylaşmaya geldi ama. Ama sen olmaktan mutlu olmalısın bence. Sen mutlusun. Hayır. Mesela Cemalcan deyince aklına ne geliyor? Benim ne geliyor biliyor musun?
7: Ne?
4: Ay, çok hareketli. Hep takla atıyor. Kıpır kıpır. Çok güleç ve komik.
7: Ben bir tek hareketli olduğumdan mutluyum.
4: Diğerlerinden de mutlu olabilirsin. Ha.
7: Ve komik olduğumdan o kadar.
4: Bir de programcısın galiba. Senin yaşında radyo programı yapan var mı?
7: Bilmiyorum.
4: Bence yok.
7: Yok.
4: Ya ne kadar şanslısın. Sen olduğun için bunu yapıyoruz. Senin bir sürü yeteneğin var ve özelliğin var. Kitap da galiba bize birazcık bunu anlatıyor, değil mi? Sonra.
7: Bilmiyorum.
4: Peki sence Mavi kitaba bakalım. Mavi olmak derken ne demek istemişti diye düşünmeye başlıyor değil mi Mavi? Sonra Mavi ne yapma? Ne oluyor bunu düşünürken? Hı? Biraz duygularını hissetmeye, kendini hissetmeye başlıyor değil mi?
7: Biraz... Ben bir şaka biliyorum. Söyleyeyim mi?
4: Bir şaka mı biliyorsun?
7: Evet, söyleyeyim mi? Babam Mersin neden mavidir? Çünkü çürükerek.
4: Sen bir de böyle şakalar yapmayı ve şaka uydurmayı çok seviyorsun değil mi?
7: Evet.
4: Sanırım içindeki Cemalcan böyle bir şey.
7: Evet.
4: Sen Cemalcan'ı bulmuşsun galiba değil mi?
7: Şimdiden buldum.
4: Vay be, şimdiden buldun.
7: Eskiden bulamamıştım, şimdiden buldum.
4: Bu güzel bir cümle. Şimdiden buldun. Herkes kendini ne zaman bulur? Bu çok güzel bir soru ya. Bunu çok beğendim. Ben bunu derse öğrencilerimi de sorayım. Sence biz kendimizi ne zaman buluruz?
7: Sabah erik uyanınca.
4: Ya bir şaka yapma şimdi. Şunu söylüyorum. Sen dedin ya şimdi 5 yaşındasın ve dedin ki ben şimdiden kendimi buldum. Kendini bulmak ne zaman?
7: Kendi eğlencemi buldum.
4: Kendi eğlenceni buldun. Peki bu hep bulabildiğimiz bir şey mi? Her zaman bulabileceğimiz bir şey mi? Kendimizi hayır keşfetmek.
7: Değil. Hayır değil.
4: Peki büyüdüğümüzde de bulabilir miyiz? Cemalcan. Büyüdüğümüzde de kendimizi bulabilir miyiz sence?
7: Evet.
4: Evet. Mesela aslında kendimizi fark etmek, kendi özelliğimizi fark etmek, Cemalcan'ın dediği gibi sadece çocukken olmuyor. Büyüdüğümüzde de başka yanlarımızı keşfedebiliyoruz, görebiliyoruz, kendimizi anlayabiliyoruz. Çok güzel bir soruydu Cemalcan, seni tebrik ediyorum. Bayıldım.
7: Bak bu hayvanı.
4: Evet, başka bir kitap. Çok güzel. Bu bir tavus kuşu. Peki bir şey soracağım. Mavi kendini bulmaya başladığında neyi fark etti? Ha? Burada. Neyi fark etmiş?
7: Aa,
4: ne olmuş?
7: Bir deniz.
4: Nehir olmuş. Deniz, bir su olmuş. Çağlamış, akmış. Evet. Sonra etrafta...
7: Artık o... Deniz olduğunda herkes onun üstünde yüzebilecek.
4: Evet, bir de sonra başka şeyleri fark etmiş değil mi?
7: Ne?
4: Yani herkes kırmızıya gülüyor diyordu. Bir bakmış mavi olduktan sonra gökyüzü masmavi, deniz masmavi, mavi kuşlarla.
7: Benim şakan daha var. Söyleyeyim.
4: Mavi, bir dakika, şakanı söyleyeceksin. Mavi kuşlarla da şarkı söylemiş. Şarkısını hatırlıyor musun? Nasıl uydurmuştuk şarkıyı?
7: Nasıl?
4: Mavi mavi mavi. Ben masmaviyim. Mavi olmak benim tek dileğim. Sonra kendini keşfettikten sonra ne yapmış? Kırmızının yanına gitmiş ve ne yapmış?
7: Su söndürmüş.
4: Ateşi söndürmüş, su olmuş, akmayı öğrenmiş artık. Biraz da ağladıktan sonra kendini bulmuştu değil mi? Gözyaşları akmış ve su olmuştu. Daha sonra... Başka bir şey anlatıyor bu kitap. Mavi burada ne renk olmuş Cemalcan?
7: Kırmızı.
4: Artık kendini bulduktan sonra başkalarını da anlayıp onlarla uyum sağlayabilmiş. Burada kırmızı ne olmuş peki?
7: Mavi.
4: Mavi olmuş değil mi? Ve sonra beraber...
7: Şekil değiştirebiliyor mu?
4: Şekil değiştirmemişler işte. Renk değiştirmişler. Şekil değiştirmemişler. Şekillerin renkleri değişmiş. Şekil... Normalde kare maviydi. Sonra beraber oynamaya başlamışlar ve bir şey keşfetmişler. Mavi ile kırmızı beraber oynayınca ne keşfetmişler?
7: Tabii ki renk karışımını.
4: Renk karışımını ve bu renk karışımı ne olmuş?
7: Mor.
4: Mor. Beraber mor olmuşlar. Bu da çok güzel. Peki sence... burada bize neyi anlatmak istemiş? Mesela kendini keşfetmek, eğlendiğin yanları, komik olmayı seviyorsun. Ben neyi seviyorum?
7: Benimle olmayı.
4: Seninle olmayı çok seviyorum evet.
7: Şakanı söyleyeyim mi?
4: Şakanı da söyle hadi. Bir şaka daha vardı, onu da söyle hadi.
7: Tamam. Domates neden kırmızıdır?
4: Çünkü...
7: Hayır.
0: Soyulmuş salatalık görmüş.
7: Hayır.
0: Aa, başka bir şey mi? Neden?
7: Çünkü mor dünyası ineklemiş.
4: Sen iyi böyle komik espri yapınca baban seni alkışlıyor değil mi? Ben de alkışlayayım. Bir şey söyleyeceğim. Sence, evet, şunu sormak istedim. Bu soruya tekrar dönmek istiyorum. Mor olmakla bize neyi anlatmış?
0: Mavi ile kırmızı birleşmiş, mor olmuş.
7: Eğlencenin mor olduğunu.
4: Nasıl eğlence olmuş? Nasıl eğlence olmuş?
7: Bilmiyorum.
4: Kırmızı kırmızı olmuş. Mavi mavi olmuş ama birleşince ne olmuşlar? Mor olmuşlar. Aynen. Yani beraber oynamaya başlamışlar değil mi?
7: Evet.
4: Herkesin kendi özellikleri var. Ama aynen, beraber olunca aynen, o özellikler başka türlü ortaya çıkıyor. Peki Tomris, sen söyle, burada ne yapıyorlar?
7: Resim yapıyorlar.
4: Resim yapıyorlar. Burada ne yapıyorlar? Şurada.
7: Bilmiyorum.
4: Kaykaya biniyorlar. Evet, peki burada ne yapıyorlar?
7: Dondurma yapıyorlar.
4: Dondurma yapıyorlar. Burada ne yapıyorlar?
7: Pasta yapıyorlar.
4: Pasta yapıyorlar. Burada ne yapıyorlar?
9: Balık tutuyorlar.
4: Balık tutuyorlar. Burada ne yapıyorlar Cemalcan?
7: Kafasında süzgeçler.
4: Tencere gibi çizmişler değil mi şapkayı? Evet, peki burada ne yapıyorlar?
7: Kahramancılık
4: oynuyorlar. Peki dostum, burada ne yapıyorlar?
7: Rock grubu yapıyorlar.
4: Rock grubu. Rock grubu olduğunu nereden anladın? Ha?
7: Bunu işaret gösterdim.
4: Ben peki, de bunu peki nereden anladın bunun bir rock grubu olduğunu?
7: Çünkü davul çalıyor. Elektro gitar çalıyor.
4: Davul ve elektro gitar var. Bu yüzden... Ha?
7: Hatta adı da Kırmızı ve Mavi.
4: Adı da ve Kırmızı ve Mavi grubun ismi.
7: Ve mavi ve kırmızı.
4: Ve mavi ve kırmızı birleşince ne renk olmuş Tomris?
7: Mor.
4: Mor olmuş.
7: Ve
4: evet.
7: Mavi.
4: Bugün
9: mor grubu da olabilir.
4: İsmi mor grubu da olabilirdi. Doğru söylüyorsun Cemalcan. Mor grubu da olabilirdi. Çünkü birleşmişler, beraber yapmışlar değil mi? Evet. Bugün bir varmış hiç yokmuş programında Mavi Olmak kitabını konuştuk Cemalcan'la. Mavi arkadaşı kırmızı gibi olmak istiyor. Kırmızı her zaman bir şeylerin peşinde ve bu her zaman etkileyici. Fakat kırmızı mavinin onu kopyalamaya bir son vermesini ve gidip mavi olmasını istiyor. Mavi de istemeye istemeye bir kendini keşfetme yolculuğuna çıkıyor. Ve sonunda her ikisi de şaşırıyor. Evet, Minio'dan, Minio yayıncılığın, Mare Nostrum yayıncılığından, çocuk kitapları bölümünden çıktığı kitap. Birinci baskısı elimizdeydi. Mart 2024'te Alan Tarlow ve Julian Jack tarafından hazırlanan bu kitap konuğumuzdu bugün. Evet. Bir programın daha sonuna geldik. Haftaya yeni bir kitapta buluşacağız. Şimdi hoşça kal diyeceğiz. Teknik masada bugün Dila ablamız var. Dila ablaya bir teşekkür edelim lütfen.
7: Teşekkür ederim.
4: Teşekkür ederiz. Haftaya yeni bir programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
7: Hoşça kalın. Ben dondurma.
4: Tomris'sin sen.
7: Hoşça kalın.
4: Hoşça kalın.
6: Bir varmış, hiç yokmuş. Çocuklara, büyüklere hikayeler, masallar ve müzikler.
3: Hazırlayan ve sunanlar Cemo Sağlam ve Tuğba Zehra Sağlam.
5: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Melisa Biçer'e teşekkür ederiz.
10: Günaydın güzel, merhabalar.
11: Günaydın sayın hocam.
10: Günaydın. Günaydın.
11: Herkese günaydın, iyi haftalar olsun. Can Baytak da küçük ve şirin bir evin mutfağını çizmiş. Burası aynı zamanda genç bir çiftin gündelik yaşam alanı. Neyse, sadede geleyim. Adam cep telefonuyla konuşuyor dedim. Şöyle diyor adam. Hey Siri, çocuğun okul masrafları. Akıllı telefon, yani yapay zeka hemen cevabı yapıştırıyor. Ek iş için bulunan sonuçlar.
12: Kadın da en eşi
13: de. Çocuğun okul masrafları, akıllı telefon, yani yapay zeka hemen cevabı yapıştırıyor. Ek iş için bulunan sonuçlar için bulunur.
11: Duydunuz mu?
14: Evet, duyduk.
12: Tamam. İnanamadık, kulaklarımıza inanamadık.
11: İnanın, inanın kasıtlı değildi, ben bunu yapmadım. Yani inanın kasıtlı yapmadım. Ya bu kadar olabilir.
12: Bu programa son veriyor.
11: Evet, kapatıyor muyuz?
3: Apaçık Radyo.

Açık Açık Shakespeare. Hazırlayan ve sunanlar Zeynep Bilge ve Evrim Doğan Adanur.

0: eksik mecaz.
1: Edebiyat, sanat ve hayata dair dolaşıklıklar.

0: Pazartesi günleri 15.30'da Apaçık Radyo'da.
1: Reklamlar.
2: Sinema tutkunları için Film Ekimi 9-18 Ekim İstanbul, 15-18 Ekim Ankara, 22-25 Ekim İzmir ve Mersin'de. Filmlerden ipuçları ve diğer ayrıntılar filmekimi.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
3: Güneş, toprak, zeytin. Bazı şeylerin bir zamanı vardır. Olea Silisya'da yeni hasat yaklaşıyor. Bahçeden sofraya. oleasilisya.com.
1: Reklamlar bitti.

0: Yeşil zeytin, kara zeytin, o güzelim zeytin. Ne diyordu Bedir Rahmi? Önde zeytin ağaçları, arkada yar. Yar, yar, seni kara saplı bir bıçak gibi sineme sapladılar. Sevgili zeytin, seni çok seviyoruz da hak ediyor muyuz acaba?
1: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Şerif Altun'a teşekkür ederiz.
3: Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu.

Merhaba sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu. botanitopya@gmail.com elektronik posta adresinden ya da aynı adlı sosyal medya hesaplarımdan bana her zaman ulaşabilir. Yorumlarınızı ve katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Eski program kayıtlarına da Spotify'dan ve tüm diğer podcast kanallarından ulaşma şansınız var. Buradan tekrar hatırlatmış olayım. Sevgili dinleyiciler, bugün size bitki anatomisi biliminin kurucuları arasında sayılan İngiliz botanikçi, hekim ve mikroskopçu Niamaya Grew'u anlatacağım. 1682 yılında yayımlanan Bitkilerin Anatomisi adlı kitabında bitkilerin iç yapısını ve işlevini tüm ihtişamıyla ve karmaşıklığıyla ilk kez ortaya koyan bir bilim insanı. Kitabında ayrıntılı olarak ele aldığı keşifleri ve kullandığı terminoloji bugünün bitki morfolojisi ve anatomisinde temelini oluşturuyor. Kitabının ithaf bölümünde felsefede olduğu gibi coğrafyada da bilinmeyen topraklar olduğuna dair inancını açıklayan Grew, bitki anatomisi çalışmasını sonu görünmeyen yeni bir dünyaya ayak basmak diye tanımlıyordu. Gözlemlerini ve etkileyici bitki anatomisi çizimlerini içeren en kalıcı eseridir bu. Bir bitkinin içinde, bir hayvanın içinde olduğundan daha az hayranlık uyandıran şeyler vardır diyor ama bir bitki de bir hayvan gibi çeşitli organik parçalardan oluşur diye ekliyordu. Grew aynı zamanda bitki morfolojisi çalışmalarında mikroskopu kullanan, bitki üreme sürecinin günümüzde kabul edilen anatomisini yayınlayan ilk doğa bilimci. Bitki kısımlarının iç yapılarını daha önce hiç olmadığı kadar ayrıntılı bir şekilde resmetmişti. Hayatının ilerleyen dönemlerinde tıp pratiğine ve teolojik ilgi alanlarına yönelmek için doğa tarihini bırakmış. Doğaya ilişkin vitalist, yani canlı organizmaların gelişimini, büyümesini ve hareketlerini açıklanamaz bir güce dayandıran anlayışını ortaya koyduğu Kozmolojiye Sakra, Kutsal Kozmoloji kitabı da bu döneme ait. Grew, bitkilerdeki ve hayvanlardaki muazzam geometrik düzeni ve karmaşıklığı Tanrı'nın bilgeliğinin bir kanıtı olarak görüyordu. Ona göre doğayı incelemek, yaratıcının sanatını ve eserini anlamak demekti. Hayvanlar ve bitkiler arasında bir ayrım gözetmeksizin her ikisinin de aynı evrensel düzenin bir parçası olduğunu söylüyordu. Niamaya Grew dindar bir aileden geliyor. Coventry'deki St. Michael's Kilisesi'nin papazı Obadiah Grew'un tek oğlu olarak Warwickshire'da doğmuş. 1661 yılında Cambridge'deki Pembroke Koleji'nden mezun olmuş. Presbiteryan bir vaiz olan babası gibi o da non-conformist görüşlere sahip olduğu için, yani Anglikan Kilisesi'nin kurallarına ve otoritesine bağlı olmadığı için eğitimini bırakmak zorunda kalmış. Coventry'e dönüp kişisel bilimsel araştırmalarına, bitkilerin anatomisi üzerine gözlemlere başlamış. 10 yıl sonra ancak 1671 yılında Leiden Üniversitesi'nden tıp doktora derecesini aldığı biliniyor. Hayatının ilerleyen dönemlerinde Londra ve Coventry'de tıp pratiğini sürdürmüş. 1670'ler boyunca botanik üzerine, çoğunlukla Latince olmak üzere kısa broşürler yazmış. Londra'da çalıştığı sıralarda da Royal Society, yani Kraliyet Cemiyeti'nin kurucularından olan John Wilkins ile tanışmış. Wilkins bu genç adamın 1670'te yayınlanan The Anatomy of Vegetables, yani sebzelerin anatomisi başlıklı makalesini ortaya koyduğu görüşlerinden etkilenir ve bu makaleyi Kraliyet Cemiyeti'ne iletir. Onun tavsiyesine Grew ertesi yıl cemiyete üye olarak kabul edilmiş. Daha sonra doğa felsefecisi, mimar ve mühendis Robert Hooke ile birlikte cemiyetin sekreterliğini de yapacaktı. Hooke mantar dokusu inceledikten sonra 1665 tarihli Micrographia adlı eserinde ilk kez hücre terimini ortaya atan bilim insanı. Grew da bu temellerin üzerine bitki anatomisini ayrı bir bilimsel disiplin olarak geliştirmişti. Hooke gibi Grew da bitki anatomisi üzerine yaptığı araştırmalarda mikroskop kullanıyordu. Niamaya Grew, onu öneren Wilkins'in etkisiyle üye olduktan sonra Kraliyet Cemiyeti tarafından bitki anatomisi üzerine araştırma yapmak üzere yılda 50 sterlin karşılığında işe alınır ve Royal Society Transactions, yani Kraliyet Cemiyeti İşlemleri dergisinde doğa bilimi ve tıpla ilgili bir dizi küçük makale yayınlamaya devam eder. Bu arada kaynağımı da söyleyeyim unutmadan. Brian Garrett, Public Domain Review'da yayınlanan The Life and Work of Niamaya Grew, yani Niamaya Grew'un Hayatı ve Eserleri başka makalesinde Grew'un çiçek dünyasına ilişkin öncü mekanist vizyonunun bitki anatomisi bilimi yolunu nasıl açtığını inceliyor. Ben de bu makaleyi temel aldım programı hazırlarken.
Babası parlamentoyu destekleyen muhalif bir kişiydi. Oğlu Kraliyet Cemiyeti'nde dersler verirken ve kitaplarını krala ithaf ederken babası kısa bir süre hapse atılmıştı. Nehemiah Gru babasının siyasal eğilimlerinin çoğunu miras almamış olsa da babasının muhalif dini görüşlerini devralmıştı. Gru'nun bilimsel çalışmalarının önemini bir çağdaşı 1675 yılında yayınlanan Philosophical Transactions dergisinde şöyle özetliyor. Genel olarak yazarımız, yani Gru kastediyor, genel olarak yazarımız tarafından belirtildiği üzere bir bitkide de bir hayvanda olduğu kadar şaşırtıcı şeyler olduğu görülecektir. Her bitkinin hayvanlarda olduğu gibi çeşitli sıvılar içeren çeşitli türde bağırsakları vardır. Hatta kimi bitkiler kısmen havayla beslenir ve bunun için özel organlara sahiptir. Yine söz konusu tüm organlar, bağırsaklar veya diğer kısımlar bir çiçeğin veya yüzün matematiksel çizgileri gibi yer ve sayı bakımından hassas bir şekilde bir araya getirilmiştir. İpliğin lifi o kadar incedir ki hiçbir ipek böceği bu kadar ince bir iplik çekemez. Bütün bu yollarla öz suyun yükselmesi, havanın dağılımı, lenf, süt, yağ, balzam gibi çeşitli sıvıların üretimi ve diğer bitkisel işlemlerin tümü mekanik bir şekilde tasarlanıp gerçekleştirilmektedir, diyor. Bu 17. yüzyıl eleştirmen için çalışmanın en dikkat çekici yönü Gru'nun organizm ve mekanik yöntem anlayışı, yani bitkilerin organlara ve yapıya sahip olması düşüncesiydi. 17. yüzyıldan önce bitkilerin belirgin kısımlarının veya organlarının bu mekanizmada ne gibi roller üstlendiği, nasıl bir iç yapıya sahip olduğu pek bilinmiyordu. Rönesans döneminde de geçerli olan bilim teorisi işaretler doktrinine göre bitkilerin dış şeklinin kullanına dair bir ipucu veya imza olduğu düşünülüyordu. Yani bitkilerde organlara benzeyen bir şey olup olmadığı tartışmalıydı bu dönemde. Bir nesil önce doğa felsefecisi ve astrolog Sir Calum Digby, Of Bodies, yani Bedenler Üzerine adlı eserinde bitkilerde belirgin olduğu düşünülüyordu. Yani bitkilerde organlara benzeyen bir şey olup olmadığı tartışmalıydı bu dönemde. Bir nesil önce doğa felsefecisi ve astrolog Sir Calum Digby, Of Bodies, yani Bedenler Üzerine adlı eserinde bitkilerde belirgin

bitki özüsünün dolaşımına ve bitkilerde bir tür solunum olduğuna inanıyordu. Bitkilerin cinsiyeti olduğu ondan önce de biliniyordu ama Grew çiçeğin erkek üreme organı yani stamen ile dişi üreme organının yani pistili tanımlayan ilk bilim insanı olmuş. Ayrıca özellikle parenkima dokusundaki bu da Grew'dan miras aldığımız bir terim. Küçük keseciklerin veya Hooke'un hücreler olarak adlandırdığı yapıların yaygın olduğunu da kaydetmiş. Bunları kabarcık yani vesicles ve kesecik yani bladders diye adlandırmış. Parenkima dokusu bitkinin tüm organlarında bulunan, aralarındaki boşlukları dolduran ve bitki bünyesinin büyük kısmını oluşturan canlı, ince çeperli temel doku. Grew, Hooke'un mikroskop altında mantar gözlemlerinden sonra ortaya koyduğu cell yani hücre tanımını canlı bitki dokularının temel yapı taşı diye genişletiyor aynı zamanda. Grew'un gözlemlerinin çoğu diakronikti yani zaman içinde geçirdiği değişimi ele alıyordu ve bitkinin yapılarının gelişimine vurgu yapıyordu. Bitkinin büyümesini doku boyunca dolaşan bitkiye madde taşıyan bitki özsüğünün sağladığını söylüyordu. Çiçeğin tomurcuğuna dair gözlemleri sonucunda açılmamış yaprakların karmaşık bir şekilde katlandığını ortaya koymuştu ki bu daha önce çıplak göze görülmemiş bir şeydi. Evet sevgili dinleyiciler bu noktada bir müzik arası verelim şimdi. Fazıl Say'ın piyanosu ve Cemal Aliyev'in cellosundan Hayat Ağacı suitini dinliyoruz. Birkaç dakika sonra tekrar buluşacağız.

0: Merhabalar tekrar. Apaçık Radyo'da Botanitopya programında bitki anatomisi biliminin öncülerinden Niyama'ya Groove'u konuşuyoruz. Bitkilerin anatomisi eserinde öne sürdüğü fikirlerinden bahsediyorduk. Kitabı için bitkilerin kesitleri üzerine yaptığı mikroskopik gözlemlerini büyüterek resimlerini de çizmişti. Bu resimlerin de kitabın en dikkat çekici özelliği olduğunu söyleyebiliriz. 82 adet el yapımı bakır baskı gravür. Hem bilim tarihi hem de görsel sanatlar açısından devrimsel bir niteliğe sahip. Kimi görselleri paylaşacağım sizinle sosyal medya hesaplarımdan. Daha önce hiç görülmemiş mikroskobik bir dünyayı ilk kez estetik ve yapısal bir bütünlük içinde sunuyordu. Bitki kesitlerini sadece düz birer doku tabakası olarak değil, üç boyutlu geometrik dilimler halinde çizmiş. Bu yöntem dış kabuktan en içteki öze yani pit tabakasına kadar olan iletim demetlerinin ve silem ağlarının birbirine nasıl bağlandığını da anlamamızı sağlıyor. Biliyorsunuz hep konuşuyoruz, o dönemde resimlerin basımı inanılmaz derecede pahalıydı. Her bir illüstrasyonun çizimin bakır üzerine elle kazınması gerekiyordu. Bitkilerin anatomisi kitabı da folyo boyutunda bir kitap. Yani modern bir A4 sayfasını biraz daha büyük. İllüstrasyonların sunduğu mikroskobik çözünürlük ve hassasiyet o kadar yüksek ki botanik ilminde 19. yüzyıla kadar bu kalitede başka bir bitki anatomisi atlası üretilememiş. Bitki anatomisi alanında yeni bir çalışma başlatmasına rağmen Groove çalışmalarının tanıtımı için ayrıca çaba göstermek zorundaydı. Çarpıcı çizimleri ve ayrıntılı açıklamalarıyla bitkilerin anatomisi eseri de aslında potansiyel hamileri etkileme planının bir parçası. Beğeni kazanmaya yönelik birçok coşkulu diyelim ithaf da vardır kitabında. Kral 2. Charles'a ithafında kralın himayesini aradığını açıkça belirtmiş. Konferansının yer aldığı ve Kraliyet Cemiyeti Başkanı Kont Bronkar'a ithaf edilen bölümde Kont'un alçak gönüllülüğünü Sezar'ın kral olarak anılmayı itirazıyla karşılaştırıyor ve onun kral değil Sezar sözünü alıntılıyordu. Kraliyet Cemiyeti'nde öne çıkmanın bir yolu da buydu anlaşılan. İngiliz İç Savaşı'nın ardından yaşanan dinin yeniden yapılandırıldığı bir dönemde yazdığı için kimsenin kalbini kırmamaya da özen göstermiş. Kitabın Sayın John Lord Chester psikopusuna ithaf edilen bir başka bölümünde siz o en iyi kitabı bir elinize tutarken ben de size doğa anatomisinin bazı sayfalarını sunuyorum diyerek psikopostan bir nevi özür diler. Kitabının İncil'in öğretilerine meydan okumadığını gösterme hevesli olduğu açıkça anlaşılıyor. Bunun yerine amacının bulgularını dinin yerine geçirmek yerine onu uyumlu hale getirmek olduğunu gösteriyordu. Şu alıntı Groove'un yaşam boyu çalışmalarına yaklaşımını özetliyor esasen. Yaratıklarda bulunan tüm iyilik, doğruluk, orantı, düzen, hakikat veya mükemmel ve sevimli olan her şey Tanrı'da da aynı şekilde mevcut. Groove'un çizimlerinde bitkiler adeta ince ince işlenmiş dantellere ya da böyle karmaşık makina dişlilerine benziyordu. Bu çizimler onun saat gibi işleyen mekanik evren felsefesini botanik düzeyde somutlaştırıyordu bir anlamda. Dönemin usta oymacıları tarafından bakır levhalar üzerine muazzam bir işçilikle kazınan çizimlerde çizgilerin netliği, gölgelendirmeler ve doku geçişleri bu eseri bilimsel bir rapordan ziyade bir sanat albümüne dönüştürüyor. Doğanın kendi içindeki fraktal ve geometrik düzen, soyut sanat eserlerini andıran illüstrasyonlar da aslında gözlemlenebiliyor. Ya fotoğrafın henüz olmadığı bir çağda ampirik veriyi topluma ve diğer bilim insanlarına aktarmanın tek yolu da bu gravürler de aslında. Groove karmaşık biyolojik sistemleri anlaşılır ve ikonik görsel yapılara dönüştürmüştü. Bu çizimlerin modern bilimsel illüstrasyonun öncülerinden olduğunu söylersek de yanlış olmaz. Bu arada şunu da ekleyeyim. Niyama'ya Groove ve İtalyan hekim Marcello Malpighi tamamen eş zamanlı olarak fakat birbirlerinden bağımsız biçimde bitki anatomisi üzerine çalışmışlar. Her ikisi de çalışmalarını The Royal Society'ye sunmuşlar. Bilim dünyası bu iki ismin birbirini takdir etmediğini, aksine bulgularının birbirini harika şekilde doğruladığını kabul ederek her ikisinin de bitki anatomisinin kurucuları olduğunu kabul ediyor. Charles Darwin ve Alfred Wallace'ın doğal seçilimi birlikte keşfetmesi gibi. Bilim dünyası için oldukça ilham kaynağı oluyor onun bitki anatomisi çalışmaları elbette. Carl Linnaeus da bunlardan bir tanesi. Linnaeus tüm canlıları sınıflandırdığı modern taksonomi sistemini kurarken Groove'un anatomik keşiflerinden yararlanmış. Linnaeus'un bitkileri sınıflandırma yöntemi tamamen çiçeklerin üreme organlarının sayımına dayanıyor. Groove'un onlarca yıl önce bitkilerde eşelliği yani cinselliği kanıtlamış ve polen ile stamen işlerini çözmüş olması Linnaeus'un bu evrensel sınıflandırma sistemini icat edebilmesinde önünü açmıştır elbette. Niemeyer Groh hayatın sonlarına doğru doğa biliminden uzaklaşır. Felsefi ve teolojik çalışmalara yoğunlaşır ve görüşlerinde kozmolojiye sakra, or a discourse of the universe as its the creature and kingdom of the God. Yani kutsal kozmoloji yahut Tanrı'nın yarattığı hükümranlığı olarak evren üzerine bir söylem adlı eserinde yayınlar. Son kitabında Groh bir dizi doktrini savunuyor. Evrendeki doğal nedenleri hayati ve bedensel bileşenlere ayırıyordu. Şöyle der, yani yaşayan ve bilişsel varlıkların kökeni maddeden ayrı bir hayati ilkeye dayanır. Ancak bedenler yaşamın varlığı için gereklidir. Yaşam salt fiziksel hareketten daha mükemmel olduğu için ayrı bir özneye, dolayısıyla özsel ama bedensiz bir şeye ihtiyaç duyar diyordu. Vitalizmi, yani canlı organizmaların fiziksel ve kimyasal yasalarla tamamen açıklanamayan kendine özgü bir yaşam gücüne sahip olduğunu savunuyor. Ya böyle bir felsefi biyolojik görüşü savunuyordu. Groh'un vitalizmi özellikle doktorlar arasında o dönem için alışılmadık bir durum değildi. Size daha önce bir programda anlattığım John Ray gibi birçok etkili doğa bilimcide bulunan milattan sonra 3. yüzyılda Plotinus'un, Platon'un fikirlerini mistik ve dini unsurlarla birleştiren neoplatonist mirası yansıtıyordu. Groh mucizeler hakkındaki açıklamasında bir tür deizmi savunuyordu. Tanrı dünyayı kendi yasalarına göre yarattıktan sonra artık müdahale etmesine gerek yoktur. Tanrı dünyada yalnızca ikincil, yani doğal nedenler aracılığıyla hareket eder. Tanrı doğal olaylara doğrudan müdahale etmez. Ancak onları diğer doğal olaylar aracılığıyla meydana getirir. Mucizevi olaylar yalnızca nadir olan ve nedeni bilinmeyen olaylardır. Ancak bunlar doğrudan Tanrı tarafından meydana getirilmez. Her mucize bazı ikincil veya doğal nedenlerin kullanımıyla gerçekleşir. Bunun gibi görüşlerini sıralar son kitabında. Mucizelerin reddi Groh'un baskın temasını destekliyordu. Yani evren tasarımı ve yapısında Tanrı'nın varlığını ve bilgeliğini ortaya koyuyordu ona göre. Bu fikir eskiydi aslında ama son zamanlarda Anglo-İrlandalı doğa filozofu, simyacı ve kaşif Robert Boyle'un A Discussion About Final Causes, yani son nedenler üzerine bir inceleme adlı tartışması da yeniden kabul görmeye başlamıştı. Boyle, evreni tüm doğal olayları yönlendiren devasa bir makine veya saat mekanizması olarak gören mekanik felsefe anlayışına sahipti. Kimyaya yaptığı katkılar da bu mekanik felsefeye dayanıyordu. Groh da dünyanın birçok harikasını insan için tasarlanmış olduğunu söylüyor. Ancak bitkilerin iç yapılarının bitkilerin yararına olduğunu düşünüyordu. Hindistan cevizi bitkisinin, ipek böceğinin veya demirin inanılmaz faydalarının insanlık ve evren arasındaki mükemmel uyumu gösterdiğini söylüyordu. Ama bu tasarım argümanı insanların yozlaşmış ve doğayla çatışan varlıklar olduğu öne sürülerek genellikle alaya alınıyordu. Groh eleştirilse de bu tür düşüncelerini savunmaya devam eder. Şöyle diyordu. İnsanların en aşırı hevesleri ve şehvetleri Tanrı'nın yaratılışının güzelliğini gösterir. Bir insan tüm düşüncelerini ve zevklerini yiyecek ve içeceklere odaklar. Bir diğeri müziğe, üçüncüsü kadınlara ya da bir başka duyguya veya hevese öyle odaklanır ki başka hiçbir şey düşünmez. Bu insan doğasının zayıflığını gösterdiği gibi dünyanın zenginliği ve mükemmelliği de insanları birçok yönden güzelleştirmek için tasarlamış olduğunu gösterir. Eğer insanlar onu nasıl kullanacaklarını bilirlerse ve aynı şehvet ve hevesler iyiliğe yönlendiren birçok başka yollar arasında. Evet sevgili dinleyiciler, Botanitopya'daki yolculuğumuz bu hafta da buraya kadar. Bitki anatomisi biliminin kurucuları arasında sayılan İngiliz botanikçi, hekim ve mikroskopçu Niemeyer Groh'u konuştuk. Program destekçilerime gönülden teşekkürlerimi iletiyorum buradan. Haftaya tekrar görüşünceye dek sevgiyle ve doğayla kalın.
1: Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Şerif Altun'a teşekkür ederiz.
1: Vazgeçtim bu dünyadan. Tek ölüm paklar beni. Değmez bu yangın yeri. Avuç açmaya değmez. Değil mi ki çiğnenmiş inancın en seçkini? Değil mi ki yoksullar mutluluktan habersiz? Değil mi ki ayaklar altında insan onuru, o kız oğlan kız erdem dağlara kaldırılmış, ezilmiş, hor görülmüş el emeği, göz nuru. Ödlekler geçmiş başa derken mertlik bozulmuş, değil mi ki korkudan dili bağlı sanatın, değil mi ki çılgınlık sahip çıkmış düzene, doğruya doğru derken eğriye çıkmış adın, değil mi ki kötüler kadı olmuş Yemen'e? Vazgeçtim bu dünyadan, dünyamdan geçtim ama seni yalnız komak var, o koyuyor adama.
2: William Shakespeare, 66. Sone.
1: Çeviren Can Yücel.
3: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.

0: şimdi ve burada.
1: Gezginin şarkısı. Rönesans'tan barok döneme yaratıcı dehanın keşfi.
2: Hazırlayan ve sunan İknur Akmanerk.
3: Pazar 17'de Apaçık Radyo'da.

Günaydın. Geçtiğimiz hafta Handel'in Acis ve Galatea adlı operasını Mozart'ın düzenlediği şekliyle dinlemeye başlamıştık. 566 eser sayılı Mozart bestesi bu. Trevor Pinnock, The English Concert ve The English Concert korosu seslendirmişti. Bu hafta da aynı kayda devam edeceğiz. Sololarda Barbara Bonney, Jamie McDougall, Marcus Schaeffer ve John Tomlinson var.

Schritt sich stützt. Ich leg ich weg. Bringt mir jetzt 100 Stämme.

0: şimdi ve burada.
1: Reklamlar.
2: Şehrin caz hali başlıyor. 36. Akbank Caz Festivali 26 Eylül 11 Ekim tarihleri arasında. Biletler Bilet X'te. Detaylı bilgi akbanksanat.com'da.
1: Reklamlar bitti.
3: Kim astı bu resmi?
4: Çünkü bıktım, anladın mı?

0: zengüller göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz.
1: Apaçık Radyo.
2: Apaçık Radyo. Radyo.
1: Radyo.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
0: Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere.

Açık Açık Shakespeare. Hazırlayan ve sunanlar Zeynep Bilge ve Evrim Doğan Adanur.

0: Tüm dünya bir sahnedir.
1: Merhaba Apaçık Radyo dinleyicileri.
2: Açık Açık Shakespeare programına hoş geldiniz.
1: Ben Evrim Doğan Adanur.
2: Ben Zeynep Bilge.
1: Bundan böyle her pazar saat 12'de sizlerle buluşacağız. Peki ne yapmak için sevgili Zeynep?
2: Shakespeare konuşmak için. Çünkü biz en çok Shakespeare konuşmayı seviyoruz. Evet. Ama yalnızca oyunlarını anlatmak için değil, Shakespeare'in müziğinden, kadınlarından, soytarılarından, uykudan, aşktan, intikamdan, politikadan, büyüden ve daha nicelerinden. Kısacası Shakespeare'in dünyasından ve o dünyanın bugün bizim dünyamızla nerelerde kesiştiğinden söz edeceğiz.
1: Nerelerde kesişiyoruz? Ben de çok merak ediyorum. Peki, bu arada acaba biraz da Shakespeare hakkında doğru bildiğimiz yanlışları da konuşmaya ne dersin?
2: Kesinlikle konuşmalıyız ve belki bazen yanlış bildiğimiz doğruları da konuşmalıyız.
1: Evet ve de konumuza geliyoruz. İlk programımızın adını Shakespeare ve kimlikler koyduk. O zaman en basit yerden başlayalım. Biz kimiz? Sen kimsin sevgili Zeynep? Kendini tanıtmak ister misin?
2: Epey varoluşsal bir yerden konuya girdik. Çok kısa değinmek gerekirse ben Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim. Çalışma alanım İngiliz Edebiyatı ve temelde de edebiyat-müzik ilişkisi üzerine. Konservatuvarda bir süre şan eğitimi aldım yıllar yıllar önce 90'larda. Sonra İngiliz Edebiyatı çalışmaya geçtim. Doktora tezimi Shakespeare trajedilerindeki şarkılar üzerine yazdım. Yaklaşık 2000'lerin başından beri de Shakespeare oyunlarının opera uyarlamaları üzerine çalışıyorum. Dolayısıyla aslında ben galiba Shakespeare'i okurken ya da izlerken öncelikle ya da en fazla duyuyorum. Sen kimsin Evrim?
1: Ne kadar zor bir soru. Ben de şimdi ne yaptığımdan başlayayım. Ben de Fenerbahçe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde öğretim üyesiyim. Uzun yıllardır Shakespeare ve Rönesans tiyatrosu çalışıyorum. Özellikle sanıyorum son 10 yıldır özellikle ilgilendiğim şeylerden biri Shakespeare'in oyunlarının biçimi. Tür çalışıyorum yani. Yani neden bir hikayeyi trajedi, başka bir hikayeyi komedi olarak anlatıyor Shakespeare? Bu türler neden doğdu? Bunların aralarındaki ilişki nedir? Hele Shakespeare olunca aynı hikayeyi bir anlatıyor trajedi oluyor, bir anlatıyor komedi oluyor. Bu soruları soruyorum. Yani türsel özelliklere yoğunlaşarak zaman kavramını sorguluyorum Shakespeare'de. Peki. Biraz anlattık herhalde kendimizi. Peki bizim asıl kahramanımız, esas oğlanımız var. Bu William Shakespeare kimdir? Bir anlatmak ister misin?
2: Evet, üzerinde sayfalarca yazılmış kitaplar doldurulmuş, türlü türlü biyografiler var, türlü türlü araştırma kitapları var William Shakespeare'le ilgili. Ama ilginç olan şey şu, bunların çoğu kurmaca biyografi dediğimiz türe giriyor. Çünkü Shakespeare'le ilgili bildiğimiz şeyler çok az. Ama elimizdeki gerçeklerden, ispatlayabildiklerimizden başlarsak eğer, William Shakespeare isimli bir bebek, 26 Nisan 1564 tarihinde küçük bir İngiliz kasabası olan Stratford-upon-Avon'da vaftiz ediliyor. Biz hemen o dönemki geleneğe bakıyoruz ve diyoruz ki, bebekler genellikle 3 günlükken vaftiz edildiklerine göre, William Shakespeare 23 Nisan 1564'te doğmuştur. Babası John Shakespeare isimli bir esnaf, hatta bir dönem yerel yönetimlerde de görev alan, saygı gören, önemli, sözü geçen ve varlıklı da belki sayabileceğimiz kimselerden. 1582 yılında Anne Hathaway isimli bir kadınla evlendiğini biliyoruz. 3 çocuğu olduğunu biliyoruz ki bu bilgimiz son yıllarda Maggie O'Farrell'ın harika romanı Hamlet, evet, ve onun film uyarlamasıyla artık çok daha fazla kişi tarafından da bilinen bir gerçeğe dönüştü. 1580'lerden itibaren 90'ların başlarında Londra'da tiyatro dünyasına giren bir William Shakespeare olduğunu biliyoruz. Zaman içerisinde önce Lord Chamberlain's Man, daha sonra 1. James'in tahta çıkmasıyla da Kingsman adını alan tiyatro topluluğunun önemli üyelerinden biri. William Shakespeare oyunculuk yapıyor, oyun yazıyor ve daha da önemlisi bu tiyatro şirketinin, kumpanyanın ortaklarından biri olarak iş adamı da oluyor, para da kazanıyor. Ve yine 1616 yılında doğduğu kasabada Stratford-upon-Avon'da ölüyor. Gömüldüğü tarihe ve kilise kayıtlarına bakarak da tarihin bir tesadüfü, kaderin bir cilvesidir ki doğum günü olan 23 Nisan'da da öldüğünü kabul ediyoruz.
1: Öyle. Çok güzel özetledin.
2: Bu kadar bilgimiz var.
1: Gerçekten çok güzel özetledin ama bununla birlikte bir soru soracağım sana. Neden peki? Hani bu sanıyorum son 30 yılın meselesi. Üzerine filmler yapıldı, kitaplar yazıldı. Neden akıllı insanlar? Shakespeare yaşamamış, bu Shakespeare o Shakespeare değil, bu oyunları o yazmamış diyorlar.
2: Çünkü elimizde çok az veri var ama eğer bu soruyu bana soracak olursam, böyle bir insan yaşamış mıdır, bu oyunları gerçekten bu kişi yaşamış mıdır meselesine gelecek olursak, tabii ki senin, benim, bizlerin mesleki varlık sebebimizi düşündüğümüzde biz Shakespeare'in yaşadığını ve bu oyunları William Shakespeare isimli kişinin yazdığını savunsak iyi olur gibi geliyor. Çünkü biz hayatımızı bununla kazanıyoruz, hayatımızı bununla geçiriyoruz. Ama elimizde pek çok belge var tabii ki, ama galiba bu iki soruyu da ayrı tutmakta yarar var. Gerçekten yaşamış mıydıyla bu isimdeki kişi bu oyunların yazarı mıdır sorusu iki farklı soru. Yaşadığına ilişkin çokça belge olduğunu biliyoruz pek tabii ki.
1: Peki oyun yazarı olduğuna dair belge var mı?
2: Oyun yazarı olduğuna dair belge var. Bununla ilgili eğlenceli belgeler var. Hatta bir hakaret içeren Robert Greene imzalı bir belge var.
1: Evet, evet. 1592'de Robert Greene adıyla yayınlanan, işte Greene's Gross Worth of Wit diye bir kitap çıkıyor. Yani nasıl bir risale diyebiliriz. Bu yayınlanıyor. Ve orada bir oyun yazarından bahsediyor ki bu oyun yazarının Shakespeare olduğunu Shakespeare'in lafını geçirdiğinden anlayabiliyoruz. Ve de Robert Greene'in işte bu üç kuruşluk nüktede anlıyoruz ki Shakespeare'in 6. Henry oyununu izlemiş ve Ozan birazcık da kıskanmış sanıyorum ki Shakespeare'e bizim tüylerimizle güzelleşen zıp çıktı karga diyor. Ve çok da bu yürek acıtan bir durumdur. Her ne kadar Greene çok fakir, kötü, hatta açlıktan öldü söyleniyor. Fakat çok ilginçtir bizim Shakespeare'imiz. Hiç genel yazarların, o dönemki yazarların genel kaderlerinin aksine hiç Londra Kulesi'ne hapsedilmiyor mesela. Ben Johnson falan giriyor oralara. Hiç hapis yatmıyor. Sefalet çekmiyor. Kafası üstünde ölüyor. ve de sonuç itibariyle senin de az önce bahsettiğin gibi doğduğu yer olan Stratford-upon-Avon'da varsıl evinde, varsıl yatağında vefat ediyor.
2: Greene'in yanlış hatırlamıyorsam Shakespeare'den Johannes Factotum diye de söz ediyor değil mi bir yerde? Orada neyi kastediyor aslında?
1: Ya nasıl çeviririz ki? İşte her işi yapan adam, her işe el atan. Bugün aslında yani on parmağında on marifet olarak çevirebiliriz. İşte bugünkü İngilizcesi Jack of all trades. Hani bu pozitif bir anlamı yoktur aslında bunun, ama bu tam olarak Shakespeare'e uyuyor. İyi bir anlamda, işte on parmağında on marifet şeklinde uyuyor. Sen de öyle düşünmez misin?
2: Kesinlikle, çünkü aslında bu açıdan baktığımızda Shakespeare deyince sadece oyun yazarı dememiz birazcık bu kimliğin tarifini de eksik bırakıyor.
1: Çok eksik değil. Oyun yazarı, oyuncu, şair, iş adamı, bir tiyatro şirketinin ortağı ve Stratford'da büyük sahibi aynı zamanda. Ve bunun yanında bir eş, bir baba.
2: Ve bütün bunlar tabii ki yazdığı oyunlara bakışımızı da değiştiriyor. Çünkü bütün bu birbirinden farklı, birbirinin içine girebilen, girişken kimlikleri oyunlarında çok üç boyutlu bir şekilde yansıtabildiği için biz 400 yıldır Shakespeare'den söz etmeye devam ediyoruz değil mi?
1: Ya katılıyorum. Bir de bence oyuncu olmak burada çok önemli. Yani oyunun dinamiklerini, tiyatro nasıl işler? Hem bunları anlıyor, hem de aynı zamanda yani tiyatro insanı olduğu için bunları sadece işte okumamız için aslında yazmıyor, öyle değil mi? Performans için yazıyor. Sahnelensin diye yazıyor. Ve de kendi başına bir kimlik oluşturuyor. İşte bizim Shakespeare'imiz. William Shakespeare.
2: Evet, tarihsel Shakespeare'e birazcık böyle ucundan değinmiş olduk elimizdeki bu çok az somut verilere dayanarak, ama bir de pek tabii ki bizim Shakespeare'imiz dedin ya, herkesin kendi Shakespeare'i var. Senin Shakespeare yolculuğun nasıl başladı ve senin şu anda yanında taşıdığın, zihninde sana eşlik eden Shakespeare nasıl bir adam?
1: Biraz çocukluğuma ne yazık ki
2: Tamam,
1: gitmem
2: hemen dönelim.
1: gerekiyor. Evet, böyle kısa bir radyo programı için kötü bir başlangıç oldu ama eskinin TRT 2'sinde, yani benim gençliğim sanıyorum TRT 2'deydi. Uyarlamalar, işte Shakespeare filmleri oynatılırdı. İnanılmaz seslendirmelerle ve çevirilerle. Ve ben çok iyi hatırlıyorum. Bir Julius Caesar izlemişiz ki biz. Ertesi gün mahallede çocuklar işte küçük böyle ağaç dallarından kestiğimiz şeylerle yalandan birbirimizi sırtından bıçaklayıp, tam da anlamamışız herhalde, Et tu Brute diye etrafta koşturuyorduk. Yani o kadar, bunları hatırlıyorum Shakespeare'le ilgili. Daha sonra sanıyorum Chimes at Midnight'ı, çok güzel bir böyle bir böyle Henry sahnesi hatırlıyorum. Sanıyorum ilk Shakespeare metniyle tanışmam, bu Milli Eğitim Bakanlığı'nın işte o kitapçıkları, çevirileri, küçük kitapları her zaman evde vardı. Ama ilk benim hem de orijinalinden okudum. Ted Ankara Koleji'nde Macbeth okuturlardı. Niçin
2: Lisede.
1: lise öğrencisine Macbeth okuturlar bilmiyorum ama kendi dilinden Macbeth okudum ve çok etkilendiğimi anladığım kadarıyla tabii hatırlıyorum. Belki de üniversite seçiminde bunun faydası oldu. Hacettepe İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde çok sayın hocam Engin Uzmen'den Shakespeare dersi aldık ve de sonrasında doktora da Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesinde tabii ki Profesör Doktor Ayşegül Yüksel'in öğrencisi olma ayrıcalığına kavuştum ve doktora annemdir aynı zamanda ve de bu meslek olarak ve de kişisel aşk olarak hala devam ediyor. Peki senin Shakespeare hikayen nedir?
2: Ben de senin gibi çocukluğuma döneceğim aslında. Çünkü şunu görmek çok enteresan oluyor. Çocukluğumdaki ya da daha doğrusu zihnimdeki ilk Shakespeare anıları şu anda Shakespeare deyince neyle uğraştığımı da doğrudan etkileyen anılar ve anlarmış aslında. Şimdi farkına varıyorum. Çünkü galiba ilk defa Shakespeare adını duymam ve Shakespeare isimli bir yaratıcının, bir yazarın olduğunu öğrenmem bir opera sahnesinde oldu. Çocukluğumda yine 80'lerde Atatürk Kültür Merkezi'nde bir Windsor'ın Şen Kadınları operasına götürüldüğümü ailemle hatırlıyorum. Ve ilk defa Shakespeare'in adını orada duymuştum. Daha sonraki yine çocukluğuma dair Shakespeare anım yine bir uyarlama üzerine. Yine TRT 80'ler. Tarla Kuşuydu Juliet oyununun bir televizyon uyarlaması vardı. Ayten Gökçer, Juliet, Çetin Tekindor, Romeo, İstemi Betil de Shakespeare'in kendisini oynuyordu.
1: Harika.
2: Keşke tekrar fırsat olsa ve tekrar o oyunu seyredebilsek tiyatro sahnelerinde, çünkü müthiş bir deneyimdi. Bu oyun şeyi anlatır. Romeo ve Juliet ölmemiştir, evlenirler ve evliliklerinin 30. yılındaki çok doğal, sıradan, çok tanıdık gelebilecek bir takım ilişki sorunlarını tartışan ve oyunun içerisinde Shakespeare'in de yaratıcı ve bunların müsebbibi olarak yer aldığı harika bir oyundu. Dolayısıyla benim Shakespeare'le ilişkim galiba uyarlamalarla başladı ve hala uyarlamalarla da devam ediyorum.
1: İnanılmaz.
2: Peki, o zaman bugünün sorusunu, bir araya gelme sebebimizi soralım. Shakespeare 400 yıl önce öldü. Ve biz 2026 yılında İstanbul'da bir radyo stüdyosunda oturmuş, hala Shakespeare kimdir, niye onu okuyoruz, niye onu izliyoruz diye tartışıyoruz. Niye bunu yapıyoruz?
1: Çok zor sorular soruyorsun sevgili Zeynep bugün. Yani bir de şöyle, tabii İstanbul'dayız, öyle değil mi? Yani 400 küsür yıl sonra, evet, hem tarihsel bir farklılık var hem de kültürel bir farklılık var. Farklı bir dilde yazmış bir insanın için ayrı hikayelerimiz var. Hem coğrafi hem kültürel olan olarak uzak bir Shakespeare. Neden hala bizim zihnimizde sorular soruyor ve onda bir takım cevaplar arıyoruz. Sanıyorum Shakespeare bir takım insan ilişkilerini çok iyi anlayabilmiş birisi. Yani bu sadece zamanla değişmeyen, coğrafi farklılıkla değişmeyen, zamanla değişmeyen bir takım ilişkilerimizi çok iyi anlamış. Özellikle de çatışmalarımızı çok iyi anladığını düşünüyorum. Kavgalarımızı çok iyi anladığımızı düşünüyorum. Hala 400 yıldır, belki daha öncesinden beri aynı şekilde kıskanıyoruz. Aynı şeyleri istiyoruz, aynı şeyleri arzu ediyoruz ve aynı yanlışları yapıyoruz bunlara ulaşmak için. Yine çok tutkuyla bir şeylere bağlanıyoruz ve aynı hataları yapıyoruz bunları kaybetmemek için. Ya da o tutkularımıza ulaşmak için aynı hataları yapıyoruz. Dolayısıyla bunları çok iyi anladığını düşünüyorum Shakespeare'in ve de belki de hala radyoda bugün bu pazar günü Shakespeare konuşmamızın sebebi bu.
2: Evet, belki bunun yanına kesinlikle bu söylediklerinin hepsinin altına ben de imzamı atıyorum ve bunun dışında belki yine kendi özel ilgi alanımı da dahil edebilmek amacıyla şunu da söyleyebiliriz. Shakespeare'in oyunları metin olarak ya da sadece tiyatro sahnesinde sahnelenecek, izleyiciyle paylaşılacak bir yapı olarak donup kalmıyor. Opera oldu, bale oldular, film oldular, çizgi romana dönüştüler, dijital oyunlara dönüştüler. Dolayısıyla dünyanın farklı dillerinde, çok farklı platformlarda yeniden yazıldılar. Şöyle bir ara verelim mi istersen? Hem biz biraz soluklanalım hem de dinleyicilerimize hazır yeri gelmişken nasıl uyarlanıyor Shakespeare metinleri, neye dönüşebiliyor? Örneklendirmesi açısından benim çok sevdiğim bir Finlandiyalı çağdaş besteci var. Jaakko Mäntyjärvi. Bu oldukça ilginç bir şahsiyet aslında çünkü Finlandiya'nın çok önemli çevirmenlerinden birisi. Profesyonel olarak çevirmenlik yapıyor. Öncelikli mesleği bu. Shakespeare çevirileri de yapıyor. Ama aynı zamanda bir klasik müzik bestecisi. Ve özellikle de Shakespeare'in metinlerine odaklanan çeşitli song cycle'ları var. Onlardan bir tanesini dinleyelim isterim. Böylece bizim çağımızda Macbeth'in cadıları, Double Double Toil and Trouble'ı Jaakko Mäntyjärvi'nin müziğiyle nasıl bize tekrar ulaştırıyor onu bir dinleyelim isterim.
1: Harika.

0: İnanılmaz.
1: Beğendin mi?
0: Zeynep, çok teşekkür ediyorum. Herhalde sen olmasaydın bu şarkıyı ben hiç dinleme fırsatı bulamayacaktım.
1: Çok çok sevindim. Çok hakikaten de bu Macbeth'in cadılarının o oyuncaklı, enerjik, her şeyle başa çıkabilen ve oynayabilen o esnek hallerini bize müzikle çok güzel
0: Evet.
1: gösteren bir parça değil mi? İşte bu yüzden
0: Kesinlikle.
1: Shakespeare hala hayatımızda var 400 yıldır.
0: Evet, muhteşem. Teşekkürler tekrar.
1: Ne demek? Önümüzdeki programlarda da çok farklı dönemlerden yine belki uyarlamalar, belki Shakespeare dönemi parçalarıyla her hafta biraz müziğe de kulak verelim isterim hazır fırsat bulmuşken.
0: Çok iyi fikir.
1: Peki, madem bu ilk programımızı biraz hem kendimizi tanıtmak hem Shakespeare'i tanıtmak, tanıtılmaya ihtiyacı varmış gibi. Ama bir yandan da Shakespeare ve kimlik tanışma mevzularına değinerek geçirelim dedik. Bu bölümü kapatmadan önce şöyle bir soru sormak istiyorum sana. Tanışmaktan en mutlu olduğun ya da gerçek hayatta fırsatın olsa tanışmaktan en keyif alacağın Shakespeare karakteri kimdir?
0: Biraz yani korkutucu bir cevabım var diyeyim. Yani tanışsam herhalde çok yani ürkerim, korkarım. Hamlet diyeceğim. Şöyle bir açıklama getireceğim buna da. Hamlet benim yaşamımda diğer insanları, bir takım olayları anlamamda çok yardımcı oldu. Aa, bu şimdi bak Hamlet gibi düşünüyor ya da bu Hamlet gibi davranıyor. Yani tam olarak tabii Hamlet'i anladığımı söyleyemeyeceğim. Bununla beraber anladığım kadarıyla, aa bak bu bir Hamlet durumu diyebiliyorum. Ya da kendimi Hamlet olmamak için her gün ve her gün Hamlet
1: Evet.
0: olmamak için hazırlıyorum ve bunu buna çalışıyorum diyebilirim. Dolayısıyla üzerinden insanları anladığım için Hamlet diyeceğim.
1: Tamam. Peki bunun tersini de düşünelim. Keşke hiç tanışmasaydım diyeceğin karakter.
0: Ona da beni tuhaf gelebilir ama Cordelia diyeceğim. Yani o kadar tatlı bir karakter. Evet, niçin? Çünkü çok üzülüyorum. Yıllardır King Lear oynamadı, biliyorsunuz King Lear'ın kızıdır Cordelia. Pardon, King Lear okutmadım. Bakın şimdiden üzülüyorum. Çünkü her okuttuğumda Cordelia yaşayacakmış gibi hissediyorum. Yaşasın istiyorum. Ve her seferinde yeniden perişan oluyorum onun ölümüyle. Dolayısıyla Cordelia diyeceğim.
1: Tamam.
0: Ama ben de sorarım o zaman. Bir şöyle sorayım hatta. Senin tanışmayı en çok isteyeceğin Shakespeare karakteri kimdir? Ve bununla beraber en çok aynı odada bile olmak istemeyeceğin karakter kimdir? İkisini beraber soracağım.
1: Tamam. Yani Hamlet'le tanışma imkanını isterim. Onu cebimde bir tutmayı yedek olarak ama yine aynı oyunda kalacağım ben. Her ne kadar çok üzüntülü yine Cordelia'yı birazcık anımsatacak bir hikayesi olsa da ben galiba Ophelia ile tanışmayı isterdim. Ophelia ile çok ürkütücü, yani dilerim sonumuz benzemez bir yakınlık kurduğum karakterlerden bir tanesidir. Çünkü bir insanın kendini dille çok istediği gibi ifade edemeyip şarkı söyleyerek kendini anlatmaya çalışması benim hep çok ilgimi çekti. O yüzden Ophelia'ya özel bir ilgim var. Onunla tanışabilmeyi isterdim. Ömrü daha uzun olsun isterdim. Neyse. Aynı odada olmaya tahammül edemeyeceğim kişi benim Oberon. Bir yaz gecesi rüyasındaki periler kralı. Çünkü onun çevresindeki herkese insan ya da peri ayrımı gözetmeksizin, hatta işte hayvanlar, bitkiler, her şeye kendi partneri olarak tanımladığı periler kraliçesi de dahil olmak üzere herkesin hayatıyla sorumsuzca oynaması, bunun sorumluluğunu asla almaması ve her şeyden sıyrılıp gitmesi galiba beni gittikçe, yaşım ilerledikçe Oberon'la olan ilişkim daha sıkıntılı olmaya başladı. Onunla aynı odada olmayı istemezdim açıkçası.
0: Harika cevaplar gerçekten. Oberon'u evet ilk başta ben düşünmezdim. Ama işte sanıyorum bu hala 400 yıldır bu tartışmayı hala devam ettirmemizin sebeplerinden bir tanesi de bu. Biz değişiyoruz. Shakespeare karakterine farklı farklı
1: Evet.
0: anlamlar yüklüyoruz ve Shakespeare kimliği değişebiliyor
1: Bizimle
0: zaman
1: beraber
0: içinde.
1: yeniden yazılıyor, değil mi? Evet.
0: Kesinlikle.
1: Peki, inanılmaz ama süremizin sonuna geldik. Bugün kısaca bir tanışalım. Seyircilerim, dinleyicilerimiz bizi bir tanısın ve bu programı niye yapıyoruz onu bir aktaralım istemiştik. Ama bundan sonraki bölümlerde de her hafta Shakespeare ve demeye devam edebiliriz bence. Önümüzdeki hafta ne konuşalım?
0: Ne konuşalım? Dönem başladı ve ben çok uykusuzum.
1: Daha ilk haftadan değil mi?
0: Daha ilk haftadan. Shakespeare ve uyku diyelim mi?
1: Harika olur. Harika olur.
0: Ne oyunları tartışabiliriz? Mesela benim ilk aklıma Romeo ve Juliet geliyor.
1: Ben tabii ki bir yaz gecesi rüyası diyorum.
0: Tabii onu diyeceksin. Ondan sonra Macbeth'i, şarkısını dinledik. Macbeth'i tartışabiliriz.
1: Otello'yu tartışabiliriz.
0: Otello'yu tartışabiliriz. Harika.
1: Harika. O zaman bu haftalık bizi dinlediğiniz için size çok teşekkür ediyoruz. Ve önümüzdeki hafta Açık Açık Shakespeare programında Shakespeare ve uyku konuşmak üzere tekrar buluşmak üzere diyoruz. Hoşça kalın.

Açık Açık Shakespeare. Hazırlayan ve sunanlar Zeynep Bilge ve Evrim Doğan Adanur.

0: tüm dünya bir sahnedir.
1: O düşüncelerin bazen sanat geliyor, bazen işte böyle bilimsel felsefi düşünceler geliyor ve insan hani şaşırtıyor beni de bunların hangisinin öne çıkacağı. Ben de artık bu çelişkiyi çelişki olarak düşünmemeye karar verdim. Çünkü baktım ki hepiniz öylesiniz. Dolayısıyla evet, hep birlikte deliyiz yani. Ve bunun tadını çıkartmak lazım. Ve bu farklı kaynaklardan insanın beslenmesini ve bunların farklı farklı açığa çıkmasını da hoş görmek lazım diye düşünüyorum.
2: Apaçık Radyo. Reklamlar.
0: Sinema tutkunları için Film Ekimi 9-18 Ekim İstanbul, 15-18 Ekim Ankara, 22-25 Ekim İzmir ve Mersin'de. Filmlerden ipuçları ve diğer ayrıntılar filmekimi.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
2: Reklamlar bitti.
3: Sen küçük kutu, tutun bana kaçalım. Ki taşırken seni evden gemiye, gemiden trene, kırılmasın lambaların. Düşmanlarım hakkımda atıp tutarken yanındaydın. Hem yatağımın hem acımın. Onların zaferlerinden, benim kulaklarımdan geçen, gece en son sen, sabah ilk şey sen. Söz ver bana birdenbire susmamak için.
4: Bertolt Brecht, Radyo.
5: Tarzı Hayat. Hafızanın Sesleri.
0: Hazırlayan ve sunan İshak Behar.

0: Dostlar merhaba. Ben İshak Behar. Bugün 4 Ekim 2026 Pazartesi Apaçık Radyo'daki Tarz Hayat Hafızanın Sesleri programında sizlerle birlikteyim. Bugün Apaçık Radyo'daki ilk yayınım olacak. Karşımda konuğum. Sizlere keyifli bir program diliyorum. Konuğum kim derseniz, bundan tam 4 yıl önce yine kendisiyle bir program yaptığım ve çok keyif aldığımız resim fotoğraf sanatçısı İzzet Geribar. Sevgili İzzet abim, hoş geldin.
1: Sevgili İshak, çok teşekkür ediyorum bu davet için, bu nazik davet için. Ben de buraya hakikaten büyük mutlulukla geldim. Güzel bir program yapacağımızdan eminim.
0: Ben çok daha eminim çünkü bugün özellikle ele alacağımız seninle ilgili konu çok keyifli ve çok herkesin çok merakla dinleyeceği bir konu. Geçen programdaki bu programı dinlemek isteyenler podcast'imi bulup, yani İshak'ta Tarzı Hayat İzzet Geribar diye Spotify'da ve diğer platformlarda bulabilirsiniz. Orada hayatını, nasıl resim, nasıl fotoğraf, bu resim fotoğraf çok karışıyor.
1: Genelde biz resim demiyoruz da fotoğraf
0: haklısın,
1: diyoruz.
0: Yani haklısın, ağız alışkanlığı. Şu resme bak diyor ama resim değil o fotoğraf. Evet, evet doğrudur. Ve bu o programda seni mümkün olduğu kadar tanıtmıştık. Şimdi bugün senden sabırsızlıkla beklediğim konu, Japonya'ya gitmişsin, dönmüşsün ve çok da eski değil, bir 15 gün kadar
1: 15
0: önce.
1: 15 gün kadar önce.
0: 15 evet. gün kadar önce bunun sebebini, bunun nasıl gerçekleştiğini, kimlerin bu geziyi tertiplediğini ve ne için tertiplediğini öğrenmek istiyorum.
1: Evet.
0: Ama bildiğim kadarıyla bu herhalde Cumhurbaşkanlığına bağlı iletişim başkanlığının bir faaliyeti diyelim, değil mi bu bunun için? Ve seni seçtiler. Niye seçtiler? Bu da çok önemli. Evet, bütün bunları öğrenmek istiyorum. Nasıl geçti sergin? Niye oradasın?
1: Hemen yanıt vereyim mi?
0: Hemen.
1: Hemen yanıt vereyim. Şimdi fotoğrafçılığın güzel yanı bu zaten. Eğer far olursan, eğer insanlarla iyi geçinmesi biliyorsan, eğer paylaşmasını biliyorsan, mutlaka bir yerlerden bir meyvasını alırsın bunu diyorum. İleri yaşama rağmen ben bu etkinliği hiç şey vermedim, ara vermedim. Hala fotoğraf çekiyorum, hala paylaşıyorum, hala çekince heyecan duyuyorum ve hala yaptığımın daha iyisini yapmaya çalışıyorum. Ki bu çok önemli. Fotoğrafa benim bir diğer yaşıtım olan fotoğrafçılara göre bir avantajım oldu. Dijital fotoğraf çıktığı zaman hemen bulaştım. 2003-2004 yılından bahsediyoruz. Hemen Photoshop'un ne olduğunu öğrendim. Makyajımı değiştirdim, Photoshop'a geçtim. Bu büyük bir aşama oldu. Hala bilgisayar kullanması bilmeyen bir sürü yaşlı
0: bir de,
1: diyeceğim benim yaşıtlarımdan
0: var. Bize bana sor. Ben hemen parantez açtım. Evet, ben 76'ysam İzzet abim 90 yaşında. Yani Allah nazardan saklasın. Hakikaten böyle delikanlı gibi hala. Ama aklı daha delikanlı. Mühim olan o.
1: Önemli olan o zaten. Ben de inanıyorum ki hakikaten fotoğrafçılık sayesinde, bu paylaşma sayesinde ve çalışmaların bilgisayarın başında olmam sayesinde yapay zeka dahil yeni gelen bütün teknolojilere ayak uydurmaya çalışıyorum. Ha, bu beni aşar demiyorum. Öğrenmeye çalışıyorum. Dersini alıyorum. Bilmeyenlerden ben hakikaten bunu nasıl yaparım diye öğrenmeye çalışmaya devam ediyorum. Bu çok önemli bir şey. Ayrıca bugün benim iletişim başkanının beni tanımış olması yeni bir olay değil. Daha önce bakın her şey nasıl başladı. 2008 yılında 4 kişiye Büyük Saat Kültür Ödülü verdiler. Büyük Saat Kültür. Ve o zaman başbakan olan Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan, hatırlıyorum bugün Maçka'da olan Cemal Reşit Reis Salonu'nda ödüllerimizi dağıttı. Çok güzel bir anıydı. 2008. Derken şey yukarı 2000 pardon yanlış söyledim. 2012 diyecektim. Yanlış söyledim.
0: Olur.
1: Evet. 2006 sene sonra bir gün Ankara'dan bir telefon daha geldi. Dediler ki sizi tebrik ediyoruz. Efendim bizim burada bazı ödüller vermeye karar verdik ve fotoğraf sanatının büyük sanat ödülünü fotoğraf için size vermeye karar verdik. Size Ankara'ya ailenizle beraber davet ediyoruz. Şimdi orada o anda Ankara'ya gitmiş olmam. Tabii Ankara'da bütün bakanlar önünde konuşmalar yapıldı. Büyük bir şekilde hakikaten büyük bir tören oldu bu, hatırlıyorum. Ve orada birçok kişiyi tanıdım ben. Bakanlar arasında. Fotoğrafla ilgilenen çok kişi oldu. Şimdi hepsini tek tek isimlerini saymak istemiyorum ama o da benim hakikaten ileride yapacağım projeleri benim belki de temeli oldu. Bu benim kazanmış olduğum ödül Ankara. Bunların arasında bırakın Kültür Bakanlığı'nda tabii çeşitli yerler. İstanbul Kültür Müdürlerinden bahseden, ne bileyim İstanbul bütün milli sayıların başında olan kişi, ondan sonra Sayın İbrahim Kalın, işte bir iki isim var. Benimle ilgilenen kişiler bunlar. Ve son olarak da Sayın şimdi Vatikan Büyükelçisi olan eski iletişim başkanımız Fahrettin Altun oldu. İki sene önce yaklaşık bir ay boyunca benim bir belgeselimi çekti. Belgeseli bir hayat hikayemi. Düşünün, doğduğum yerden, apartmandan, orada fotoğraflar başlandı. Okuduğum okuldan.
0: Hayır, ciddi bir belgesel ciddi yani.
1: Bir belgesel, belgeselin çekimi bir ay sürdü. Çok görücüydü. Kolay değil. Hatırlıyorum, bazı merdiven inip çıkmak lazım. Ya bir daha çıkar mısınız? Bir daha iner misiniz? Evet. Oradan bir araba geçiyor ya da ezan okunuyor ya bir de vakti oluyor değil mi? Namaz vakti oluyor. Bütün sesler yüzünden bir daha çekimler yapılıyor. Kolay değil. İndik çıktık yaptık filan ve çok nefis bir şey. Bunun töreni de Haliç Tersanesi Oteli'nin büyük bir Haliç Oteli'nde yapıldı bu. Neydi bunun? Tersane. İstanbul Tersanesi'nde olan yepyeni bir otelde yapıldı. Bu tabii son olarak bunu onu anlatabilirim. Ondan sonra Kültür Bakanlığı benimle bir Ayasofya kitabı yaptı. Ayasofya 4 sene çalıştık. Pandemi döneminin tamamını ben İstanbul Valiliğinde aldım izin sayesinde. Hem eski İstanbul fotoğraflarımı hem ondan sonra bir Ankara'ya gittim. Bir şey çektikler ve bana oradaki milli kütüphaneyi, o da millet kütüphanesi de demek lazım. Ve görüyorsunuz yani arka arkaya gelen teklifler bunlar çünkü.
0: Evet ve bunlar sakın kimse başka bir mana kondurmasın. Hiçbir politik yakınlık veya onun benzeri şeylerden dolayı değil. Yani,
1: yok tamam.
0: Olur da hani kendi.
1: Tamam, itibatları bazen, var. Yaptığım işleri de beğeniyorlar. Evet. Beğeniyorlar. Bir şey istedikleri zaman ben geciktirmeden hemen teslim ediyorum. Orijinalleri, fotoğrafları orijinalleri veriyorum kendilerine. Bütün çektiğim bütün müzelerde, işte Doğabahçe saraylarda çektiğim fotoğrafları hep kendilerine veriyorum zaten. Ve bunu bir ücret karşılığı yaptığımı hiç hatırlamıyorum. Tamamen sevdiğim için yaptığım
0: süper,
1: şeyler.
0: Tabii ki.
1: Neyse, şimdi son olarak da bütün bunlar bittikten sonra bir şey daha oldu. Onu da anlatmak istiyorum. Çünkü yine bu yaptığım etkinlikler arasında sadece devlet değil. Bir gün ben İstanbul Modern'de Sayın Rahmetli İlber Oteli'ye geziriyordum. O da yakın dostum.

0: kişilerle. Sadece o değil, yardımcıları, kocası, kızı, 8-9 kişi birden geldiler. Bir akşam bir kokteyl
1: Ne
0: yaptık.
1: güzel
0: Ve
1: ya,
0: bunun
1: ne
0: ben
1: güzel.
0: ileride meyvelerini seni biliyordum. Zaten buradan bir şey daha anlatacağım ondan sonra. Benim tarzımı anlatan bir şey bu. Ondan sonra ne oldu? Bizi Prag'a gönderdiler bu kişiler. Benim Çek Cumhuriyeti'yi çok sevdiğimi anladılar. Fotoğraflar, daha önce çektiğim fotoğrafları da gördüler zaten. Ve bir sene için, bir sene bile olmadı, bir seneden daha az bir zaman içinde Işık Lisesi'nde bir ay boyunca büyüce, onun da sponsorluğu ile ve bir daha Prag'a gittik. Bu sefer hep geldik, en iyi otellerde kaldık. Asistanla beraber gittik geldik. Ve inanılmaz bir sergi açıldı. Katalogu da yapıldı. Çok güzel. Ayrıca bu sergi geçtiğimiz yay yine Sayın Kültür Bakanımızın eşi Pervin Hanım tarafından yani katılması ile.
1: Aslında isim
0: Evet.
1: zikretmiyoruz.
0: Şimdi yani benim bu yani şimdi ben bakın olay nasıl başladı. Bir gün benim bir mesaj geldi. WhatsApp mıydı, mesaj mı hatırlamıyorum. Efendim bir Ayasofya ile ilgili bir Ayasofya kitabı olduğunu belki biraz önce size anlatmıştım. Bir daha hatırlatayım. Kültür
1: Evet.
0: Bakanlığı
1: Evet,
0: 4
1: evet,
0: seneki
1: evet, evet.
0: çalışmamızla ilgili bir kitap.
1: Evet.
0: Dolayısıyla Ayasofyacı oldum ben. Her köşesini 4 sene çalışınca bir yerde, bir mekanda artık her köşesini
1: Haklısın.
0: ne kadar iyi tanıdığımı tahmin ederseniz.
1: Süper.
0: Çok iyi. Ayasofyacı olduğum için bir Ayasofya ilgim daha öyle dediğim de ilgim çok yakın olduğu için efendim dedi, yeni bir kitap çıkıyor ve Sayın Burhanettin Bey'in Burhanettin Bey'in biliyorsun yeni iletişim başkanımız eski iletişim başkanımız şeyde Vatikan'da büyükelçi oldu. Onun yerine gelen Sayın Burhanettin Duran'ın daveti üzerine derler ki lütfen o şey bir yeni kitabın ve yapılacak olan konuşmaları siz de davetlisiniz. Saat 9'da mıydı neydi? Nerede bu? Şeyde Sultanahmet'te eski ticaret okulu, sonradan Marmara Üniversitesi olan, şimdi böyle bir İslam'la başlayan bir adı var. Bir üniversite oldu. Tam hatırlamıyorum ne üniversitesi ama oraya çok muhteşem bir bina. Oraya gittik. Tam otururken benim yanıma biri geldi. İzzet Bey beni hatırlıyor musunuz Ankara'dan mesela çok kişi tanıdım Ankara'ya gittiğim zaman. Ben Muhammed dedi. Buyurun Muhammed Bey dedim. Sizin Japonya fotoğrafı var mı? Şimdi ben oraya git sabahleyin saat 9'unda Sultanahmet'e
1: Buyurun.
0: gidip orada bir Ayasofya konferansı dinlemek için gitmek için emin olun benim yaşımda hanımı da gelmez zaten katılamaz yorulur filan diye Sultanahmet bizi uzak Boğaz'da oturduğum için oraya gitmek çok zor. Ama gittim. Bakın ne oldu? Dedi ki Japonya fotoğrafınız var mı dedi. Hangi dönemden dedim. Eski benim Kore döneminden var. 56-57 yıllarından. Ah tam bize göre bir şeyler. Biz bunları görebilir miyiz dedi. Bir de 98'de çektim. Bir de Atlas sergisiyle çalıştığımız günlerde yeni bir seri çektim. 2 hafta kaldım. O zaman 40 gün kalmıştım ben Japonya'da şeydeyken. Kore'deyken 40 gün kadar Japonya'ya gittim geldim izinlerimde. Ama biz bunları görmek istiyoruz. Çünkü Tokyo'da bir sergi açıyor. Eski Japon fotoğrafla bizi daha çok ilgilendirir. Hemen birkaç gün içinde bunları kendilerine gönderdim. Ondan sonra bunlar kaç tane olması gerektiğini ve dediler ki biz bunu 15 Eylül'de Tokyo'da Yunus Emre Enstitüsü'nde açmayı düşünüyoruz. Kaç fotoğraf girer? Aşağı yukarı 35-40 fotoğraf civarında olsun dediler. Bana göre en iyilerini seçti bunlar arasında. Bir de kitap yapmaya karar verdiler bunlar.
1: Evet,
0: Dedim
1: görüyorum kitabı muhteşem bir kitap olmuş.
0: hakikaten muhteşem
1: Tavsiye
0: ben bu
1: ediyorum. Bu
0: kitabım
1: satışa
0: bu
1: çıkacak
0: kadar
1: mı? Bu kitap satışa
0: yok
1: çıkacak mı?
0: satışa çıkmıyor.
1: Yok,
0: Bu çiz
1: çıkmayacak.
0: kitaplar Ayasofya dahil belki de Kültür Bakanlığı
1: Yayınları arasında
0: yayınları
1: olabilir
0: arasında
1: yani ama
0: satılabilir.
1: muhteşem bir kitap.
0: Ama bu bazı kitaplar valilikten çıkan iletişim başvuru satılmıyor. Ancak bana geldiklerinde ben sevdiğim birkaç kişiye onları verebiliyorum. Size de belki bir 55 gelecek hafta 20 tane gelecek. Onları belki
1: Vallahi sahip olmak isterim ya. Bir de
0: evet
1: hava atarım herkese bu kitabın sahibiyim
0: bu
1: diye.
0: kitabı onlara belki size de bir tane verebilirim efendim.
1: Peki bu
0: Bu
1: şimdi
0: gördü. Şimdi ben dedim ki bir dakika.
1: fotoğrafların
0: Şimdi bir
1: tamam.
0: dakika. Şimdi oraya gitmek için çok detay var. Bir sergi hazırlamak kolay bir iş değil efendim. Kaç tane fotoğraf? Boyutları ne olacak? Bunlar nasıl sergilenecek? Bir parantez açayım. Yunus

0: Emre Enstitüsü ile ilgili efendim. Yunus Emre Enstitüsü ile benim yakınlığım hiç yeni sayılmaz efendim. Belki bugüne kadar fazla abartmak istemiyorum ama 15-20 yerde sergi açtım yurt dışında. Yunus Emre Enstitüsü ile.
1: Müthiş, tabii ki.
0: Bazen tek başıma, bazen gruplarla. Hatırlıyorum. Bunların aralarında en iyi Terry Catalan diye bir bayan vardı. Arası çok iyiydi Yunus Emre Enstitüsü'yle. Devamlı bize birkaç fotoğrafçıyı toplayıp sergi açtırıyordu. Fakat onun dışında ben hem Dışişleri Bakanlığı hem Yunus Emre ile dediğim gibi 15-20 tane sergi açtım yurt dışında. Söyleyebilirim size. Cenevre, Paris, Londra, Barcelona, Madrid, Portekiz vesaire. Bu Kazan. Çok uzak doğuda da açtım, Kore'de de açtım vesaire. Kore'de de bir Türkiye sergisi açmıştı. Bu çok çok hoş oluyor tabii bu şekilde. Davet ediliyorsunuz, oraya gidiyorsunuz. Ve ben dedim ki, peki ben acaba beni Tokyo'ya götür. Tabii İzzet Bey sizi götürmeyeceğiz, ekibi götüreceğiz. Sizi götür. Ama ben dedim tek başıma bu yaşta gitmiyorum. Asistan da gelip mutlaka pasaportu hazırsa yaptırın. Masrafları biz ödeyeceğiz, asistan da gelecek. Benim bir ricam olacak dedim. Ben 11 saat, 12 saat normal bir koltukta oturmam sakıncalı. Flebit olur, benim ne olur değil mi?
1: Sıkıntılı.
0: Size dedi biz de bileti vermeye çalışacağız. Birkaç gün sonra da onun teyidi geldi. Hakikaten Japonya bizim...
1: Ya, inanılmaz bir yolculuk yapmışsın.
0: Evet.
1: İzzet abim yani vallahi Rida Seferi hakkında olsun asistanım iki tane beni de İshak Behar dersen çok makbul edeceğiz.
0: Evet efendim aslında kuyruk uzun yani aslında liste çok uzun.
1: Çok fazla sıranın sonundayım herhalde anladım dedim.
0: Benim şu an valizimi ya da çantamı taşımak isteyen kişilerin
1: sayısı çok
0: tahmin edersiniz ki
1: efendim. Harika.
0: Ama ben de zaten bazen diyorum ki ben bunları nasıl oluyor da bu ileri yaşımda hala yapabiliyorum, izleyiyorum.
1: Maşallah de. Aman sakın ha. Aman neyse, nazar şimdi, değer.
0: Evet.
1: Süper ama ben esas nerede meraklıyım bu konu. Meraklıyım derken yani niye olduğunun merakı içindeyim. Niye Kore'desin sayın abim?
0: Niye?
1: Kore'de ne işin var senin? Onu anlat.
0: Kore'de. Şimdi Kore'de ne işin var? İşin başına geçtiğimiz zaman da çok eskiye dönmek lazım.
1: Dön.
0: Bu eski Japonya fotoğrafları nasıl çekildi?
1: Evet.
0: Onlara da değinelim isterseniz. 1955-56 yılları ben yedek subay olarak tankçı yedek subayı fakat tercümanlık imtihanı da kazandım. İngilizce konuşuyorum. Tabii. İyi de konuşurum yani çünkü ondan sonra ilerlettim. Niye ilerlettim söyleyeceğim. Bir gün bizim sınıfa Ankara'da bir yüzbaşı geldi dedi ki arkadaşlar şu isimleri sayacağım ki benim adımı da saydı. İsimler arasında benim adım vardı. Dedi ki tercüman olarak Kore'ye gitmeye ister misiniz dedi. Ben de hemen elimi kaldırdım. O da dedi ki bana bir dakika annene babana sormak istemez misin? Orası savaş bölgesi yani her an bir savaş olabilir. Bir risk aldığının farkında mısın diye söyledi. Yüzbaşım ben dedim hiçbir şekilde korkmuyorum ben. Kore'de gönüllü oluyorum. Lütfen adımı hemen kaydedin. Kaydedin. Beklemiyordum da o anda karar verdim. Akşam anneme babama haber verdim. Annem bağırmaya başladı telefonda. Babam da diğer iki paralel telefonda diyor. Anne
1: ay,
0: bir şey olmaz.
1: Ah.
0: Evet üzüldüler. Fakat ondan sonra Seferihisar'a gidip iki ay ayrı bir ayrıldık. Tankçı okulda ayrıldık. İki ay Seferihisar özel bir eğitim gördük. Biz tercüme olarak fazla bir şey de yaptığımız yoktu. O Kore'ye çünkü 5000 kişilik tugayımız vardı. Ben 7. tugay.
1: Bu savaş sonrası zaten.
0: Savaş sonrası. Savaş 53 hatırlatma bakımından 50'de başladı. Evet, Haziran evet, 50'de
1: evet,
0: başladı.
1: Evet.
0: 3 sene sonra.
1: Çok da şehit verdik yani şaka değil.
0: Biz verdik de Koreliler aşağı yukarı kuzey güney Çinliler de 500 bine yakın şey 500 bin diyorum size.
1: Ya.
0: Türk ordusu Kunuri Savaşı'nda Tahsin Yazıcı General Tahsin Yazıcı döneminde bir hakikaten Amerika'ya destek olmak için bir yerde kısıldılar ve bine yakın şehit verdiler. O şehitleri ben tabii şehittim. Efendim Kore'ye sonunda geldi. Günü geldi çattı. Kore'ye geldi. Biz Temmuz ayında gittik. 20 gün süren bir yolculuktan sonra Kore'ye vardık. 30 tercümandık. 30 tercüman ama hepsi benden Oxford mezunu olan, kolej mezunu olan benden kat kat İngilizce konuşanlar vardı. Çünkü Amerika'da Oxford'da okumuş ne bileyim neredeyse İngiliz gibi konuşan olmasına rağmen benim fotoğrafçılığım sayesinde hepsi öne geçtim.
1: Bir de senin pazarlaman çok çok iyi.
0: Evet.
1: Sayın Zizet
0: hepsi
1: abi.
0: Bütün şey kurbay başkanlarımızla, kurbay binbaşılarla ve paşa ile, yani Allah yani hakikaten cennet olsun, süper bir adam Cemil Uluçbek. Çok sevdiğim bir kişi.
1: Hala hatırlıyorsun isimlerini, inanamıyorum.
0: Hepsini hatırlıyorum. Bütün binbaşılarını hatırlıyorum.
1: İnanamıyorum sana. Müthiş bir şey var.
0: Sayın Cemil Uluçbek 7. Değiştirme Birliği'ydi bizim, Tugay'ydı. Ve sonunda onun da tercümanı oldum ben. Paşa'nın tercümanı olmak bir yaver gibi bir yerdi. Artık arabasıyla gidip geziyorduk. Benim Fransızca bildiğimi de bilince daha da o bir ek oldu. Tabii hem Fransızca hem İngilizce. Ya çünkü Fransızlar da vardı, İngilizler de, Amerikalılar da vardı.
1: Tabii ki.
0: Bu Kore benim için büyük bir hayat tecrübesi oldu. Orada kazandığım tecrübeyi, fotoğrafçılıkta da insanlarla arasında o ilişkiyi de, Kore'de benim için ders oldu. Aileden uzak. Tamamen orada tek başınızasınız. Hiç tek başınızasınız.
1: Mutlaka. Bu Japonya nasıl çıktı peki?
0: Japonya nasıl çıktı? Şimdi bizim en çok beklediğimiz Kore'de, subaylara mahsus bir şeydi. 8'er gün 2 kere Japonya izni vardı.
1: Ha, bu güzel.
0: Bir tanesi Kasım'da denk geldi. Öyle de şansa kurayla oldu. Kasım'da. Biz Ağustos'a geldik. Kasım'da sınav geldi. 8 gün Japonya gitti. İkincisi Mayıs'a geldi. 57 yılı Mayıs'a geldi.
1: Her ikisini oraya mı kullandın?
0: Yok, kullandım değil. Hong Kong'a yoktu. Bir tek Tokyo vardı.
1: Bir tek Tokyo.
0: Bir tek Tokyo vardı. Tokyo vardı ama şimdi devamını anlatacağım. Ancak tercümanlara mahsus bir şey daha vardı. Şeyde Pershing Heights diye bir yer vardı. Amerika işgali altındaydı Japonya. Savaş daha yeni bitmişti değil mi? 45'te tabii. Savaş bitti. 56, 10 sene.
1: Tabii.
0: O Amerikan birlikleri hey Okinawa'da, Yokohama'da ne bileyim ben.
1: Yerli bir ettiler birçok yeri.
0: Tabii tabii. Tabii orada yerleştiler. Amerikalı uzun zaman orada kaldılar. İşgal kuvvetleri. Ve bir Türk bir subayımız vardı. Bir yarbay vardı. İsmini şimdi hatırlamıyorum. Söylese hatırlarım. Yani bir yarbay. Onun iki tercüman orada görev yapıyordu. 20 gün daha kaldık. Şansa bakın ki bu 20 gün Ramazan bayramı denk geldi. Dolayısıyla 4 gün kapandı. Ben 4 gün kapandığı zaman dedim ki ben kimseye yapmadığı bir şey yapacağım. Hızlı treni atlayacağım. O zaman da hızlı tren vardı. Belki bugün kadar hızlı değildi ama.
1: O ve günün hızlı treni.
0: O günün hızlı treni. 56-57 yıldan bahsediyorum. Ve Kobe, Nagoya, Osaka, Kyoto, Nara, bütün bu yerlere gideceğim dedim ben. Bir gittim de. Tren atladım, gittim. O zaman yanımda Kore'deyken hep alamadığım benim makinem var. Leica F3. Hı hı. Hala duruyor o makine. Olağanüstü bir makine tabii. O zamanın en iyi makinesi diye. Ben liseyi iftiharla bitirdiğim zaman babam bana onu hediye almıştı 53'te. 56'dan bahsediyoruz. Makineyi tabii zaten kendimi fotoğrafçı diye görüyorum ben.
1: Yaş 20.
0: Yaş 20. 20. Hem Tokyo'nun yakınında olan Nikko'ya gittim. Hem 4 gün bayram boyunca trene atıp özellikle Kyoto'ya ve Nara'ya gittim. O görmek istediğim tapınakları, meşhur toptu, Shinto ve Budist tapınaklarını teker teker gezdim. Nasıl gezmişim? Hiç araba yok, taksi yok. Hep böyle trenle, otobüslerle filan. Ben bu da hakikaten bu programı nasıl yaptığıma ben bugün şaşırıyorum. Bugün tabii
1: 20 yaşında bu mümkün. Sen şimdi 90 gibi düşünürsen aklın yorulur.
0: Ben bugün tabii tekrar Japonya gittik. Onu da kısaca anlatacağım sizlere yaptığımı. Bugün taksi sağ olsun, Uber sağ olsun. Da çağırıyor, Uber'i çağırıyor. 5 dakika sonra geliyor. İstediğin yere
1: ne
0: gidiyor.
1: Güzel, tamam.
0: Para da vermiyorsun.
1: Teşekkür ben dedim ki yine bugüne dönelim, yani bu sergiye dönelim. Mümkün olduğu kadar konsantre bir şekilde anlatalım. Çünkü vaktimiz de daralıyor.
0: Evet efendim. Şimdi efendim iletişim başkanlığı bana dedi ki, bir konuşmalardan sonra devamlı konuşuyoruz, dedi ki sizi biz 4 gün davet ediyoruz. Siz eğer fazla kalmak isterseniz, kaç gün kalmak istediniz fakat oteli siz karşılarsınız dediler. Ve biz 2 gün fazla kalalım dedik. 2 gün fazla çünkü oteller oldukça pahalı.
1: Evet.
0: Japonya pahalı bir ülke.
1: Bir yer. Tabii ki,
0: Japonya
1: doğru.
0: Pahalı bir yer.
1: Güzel bir otel. Tabii.
0: Çok, birkaç tane de var. Tokyo'da var da. Ben de Shinjuku diye bir yerde kaldık. Birinci gün biraz gezdik. Akşamleyin gidip sergimizi gördük. Hazırlamış olan sergiyi gördük. Ve ertesi gün sergi açıldı. Bu sergi açılması tabii, ona göre elbise aldık. Ona göre şey ettik. tabii konsolosluktaki kişiler çok kalabalık olduğunu söyleyemem. Çok güzel hazırlanmış bir sergi ve sürpriz olarak da inanılmaz bir kitap hazırladı İletişim Başkanlığı. Biz de benim kitaplarım genelde
1: bu benim gördüğüm içini gördüm kitabı.
0: Bu kitabı evet.
1: Süpermiş
0: çok hakikaten. Evet 10 günde kitap hazırlanmaz dediğimi ben geri o lafımı geri alıyorum.
1: Bu işi devlet
0: çünkü
1: yapıyor.
0: Çünkü devlet yaptığı zaman arkada devlet desteği olunca iş bambaşka oluyor.
1: Doğru.
0: Hakikaten sadece hiçbir şekilde şişirme değil bütün detaylarıyla mükemmel bir iş yaptılar. Hem bizi çağırdılar hem sergi çok olağanüstüydü. Orada ben bir de dedim birkaç Japon vardı tabii. Yani 30-40 kişi, 50 kişi falan geldi açılışa. Ama dediler ki merak etmeyin Yunus Emre Enstitüsü açıktır. Buraya her gün onlarca Japon gelip sizin o eski fotoğrafları görecek. Eski dediğim 56-57 yıllarında o seyahat boyunca ve şey yapma
1: 70
0: seyahat
1: yıl ya.
0: 70 yıl önce
1: yani
0: yaptığı fotoğrafları.
1: Sevgili abim yani bunu sanki planlamış gibi yani nasıl olur... Ben biraz evvel onu sordum kendisine baş başayken. Yani aklına 20 yaşında bunları bu tip bir şeyi çekmek nereden aklına gelir? Sanki böyle bir el ona dokunmuş. Bak 70 yıl sonra bunlar sergide gösterilecek demiş sanki.
0: Evet, hakikaten. Ama ben şimdi İstanbul'a da öyle çekiyorum aslında. Tokyo tabii, Tokyo sordu. Bizim konumuz bugün Tokyo diye. Tokyo anlatmaya çalıştım size.
1: Bir daha sefere belki başka bir yeri daha anlatırsın. Çünkü galiba programın sonuna geldik.
0: Evet.
1: Gerçekten ağzına sağlık. Çok keyifli ve güzel şeyler anlattın.
0: Bir tek şey eklemek istiyorum. Oraya buyur, şu anda gitmişken
1: tabii.
0: Yeni bir seri Japonya fotoğrafı daha çekildi. 6 gün içinde. Ben hiç boş durmadım. Ve bunları ilk fırsatta size onları göstermek
1: istedim. Ay isterim. Ne güzel. Bayılırım. Bu şanssız kişi benim ha. Siz değilsiniz şu anda. Ne yazık ki maalesef öyle olacak. Evet. Değerli dostlar, bugünün konuğu İzzet Keribar, çok sevdiğim ve beğendiğim bir ağabeyim. Onunla sohbet ettik. Güzel geçti. Benim için umarım siz de keyif almışsınızdır.
0: Çok keyif aldım ben de.
1: Tamam, harika. Çok çok beğendim, sevindim. Umarım dinleyiciler de aynı şekilde bu sohbetten çok zevk almışlardır. Ben hepinizi sevgide, sağlıkta ve huzurda bırakıyorum. Ve gelecek programlarda tekrar bir yere gelmek ümidiyle. Hoşça kalın.
0: Benden de teşekkürlerimi bir daha hatırlatarak bu güzel programı hazırladığı için İshak Sevgili İza ve Apaçık Radyo'ya çok teşekkür ediyorum efendim. Beni onurlandırdınız, sağ olun.
1: Tekrar hoşça kalın.
2: Tarzı Hayat. Hafızanın Sesleri.
3: Hazırlayan ve sunan İshak Behar.

0: que de la musique.
1: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
2: Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.
3: Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan.
4: Salı sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ayşen Aksüt'e teşekkür ederiz.
1: Mağanın Tınısı. Hazırlayan ve sunan Hakan Ünseven.

Apaçık Radyo'dan herkese iyi pazarlar. Bugün programda 3 etnik caz albüm var. Bunlardan ilki İtalya'dan. Albümün ismi Strings Across the Mediterranean, yani Akdeniz boyunca telli çalgılar. Bir trio tarafından kaydedilmiş. İki İtalyan sanatçı, gitar, fado gitar ve cürolarda Anna Bielli ve gitarda Francesco Zanotti ve bir Filistinli sanatçı Utta Tamer El Sauri. Bir konser kaydı bu albüm. 26 Haziran'da Roma'da Il Cantiere isimli ufak bir tiyatroda verilen konserde kaydedilmiş. 10 Eylül'de de albüm olarak yayınlanmış. Bu albümden Neavent Longa ile başladık. Tabii bu bildiğimiz Neavent Longa değil. Trio'nun Filistinli müzisyeni Tamer El Sauri'nin bestelediği Neavent Longa. Ama bu albümden bundan sonra bildiğimiz iki şarkı çalacağım. İlki Orta Doğu'nun ünlü şarkısı ve bu programın ilk yıllarında birçok değişik versiyonunu çaldığım ama uzun bir zamandır pek ellemediğim bir şarkı. Burada güzel bir versiyonuna rastlayınca playliste aldım. Lamabada. Arkasından bizden bir eser gelecek. Son yıllarda bu tarz grupların gittikçe repertuarlarını aldıkları bir eser bu. Sultan Abdülaziz'den Hicaz Mandıra. Anna Bielli, Tamer El Sauri ve Francesco Zanotti'nin Eylül ayında yayınlanan albümleri Strings Across the Mediterranean'dan dinliyoruz.

El-Sauri, Anna Bielli ve Francesco Zanotti'nin geçtiğimiz ay yayınlanan albümleri Strings Across the Mediterranean'dan Longonyavent, Lamabada ve Mandıra Hicaz'ı dinledik. Yine bir trio var sırada. Sofra Trio. Sofra Trio'nun albüm ismi de New Dawn. Finlandiya'dan bu albüm. Ancak trio'nun müzisyenleri Finlandiya'dan değil. Vurmalılarda Suriyeli müzisyen Hadi Hirekes. Kamança'da bizden Melisa Yıldırım. Melisa İstanbul doğumlu ancak Helsinki'de çalışmalarını sürdürüyor. Piyanoda da Kosovalı müzisyen Merve Abdurrahmani var. Sofra Trio'nun New Dawn isimli albümü geçtiğimiz Mayıs ayında yayınlandı ve kısa bir albüm, 4 şarkıdan oluşuyor. Bunlardan 3'ünü bu program için seçtim. Grup albümü tek bir seansta kaydetmiş. Açılışta albümün isim parçası New Dawn. Bir beste değil bu, müzisyenlerin o anda meydana getirdikleri doğaçlama bir eser. İkinci olarak Merve Abdurrahmani'nin bir çalışması River of Hope ve üçüncü olarak da Melisa Yıldırım'dan Velvet'i dinliyoruz. Sofra Trio ve albümü New Dawn.

Sofra Trio'nun Kneel Down isimli albümünden sonra bugünkü üçüncü albümümüz bir kuartetten geliyor. Oriol Mares ve Telal Fayat Kuartet ve albümlerin ismi Estuarium, yani Haliç anlamında. Hollanda'dan bir kuartet, ancak içinde Hollandalı müzisyen yok. Klarnet ve bas klarnette Katalan müzisyen Oriol Mares, ut ve elektrik utta Suriyeli müzisyen Telal Fayat, kontrbasta Yunan müzisyen Todoris Yerkas ve vurmalılarda İspanya'dan Endülüs bölgesinden Lucas Zegri. Her müzisyen kendi müzikal geleneklerini kuartete taşımış gözüküyor. Albüm Estuarium geçtiğimiz yıl Mayıs ayında yayınlandı ve buradan da iki şarkı dinliyoruz. Önce albümün açılış parçası Yunan müzisyen Todoris Yerkas'ın bir bestesi Basho. Arkasından Telal Fayad'ın bir çalışması Suriyeli müzisyen Gitme. Bu şarkı zannedersem ünlü Azeri şarkısı Getme Gel'den esinlenerek yapılmış bir beste. Oriol Mares ve Telal Fayad Kuartet ve albümleri Estuarium.

Bugünkü programda iki trio ve bir kuartet yer aldı. Önce Anna Bielli, Tamer El Sauri ve Francesco Zanotti'nin geçtiğimiz Eylül ayında yayınlanan albümleri Strings Across the Mediterranean'dan 3 şarkı dinledik. Arkasından Sofra Trio'nun kısa albümü New Dawn'dan 3 şarkı geldi. Ve son olarak Oriol Mares ve Tel El Fayat Kuartet'in Estuarium albümünden 2 şarkı dinledik. Bu son albümden Casilema ile bugünkü programı bitiriyoruz. Bu haftalık bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi pazarlar. Hoşçakalın.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ayşen Aksüt'e teşekkür ederiz.
1: Ben kardeşimi sevmişim bir kere. Mahzun bir kırgınlıktır benimkisi. Çok görme bana. Beni anlamayan toprak avuçları koklasın. Yağmur kokan toprak beni anlatır. Kırgınlığım yalnızlık korkusudur. Bunu çok görme bana. Yalnızlığı anlamayan gelip burada yaşasın. Silah sesi beni anlatır. Gece barut kokar. Dinle, belki beni o an anlarsın.
2: Hoş bulduk güzel kardeşim. Evet, biz de geldik yalnızlığına ortak olmaya. Biz de geldik yalnız değilsiniz demeye. Biz de geldik elimizi uzatmaya. Batıdaki kardeşlerle doğudaki kardeşlerin bir arada bulunmasına, katkıda bulunmaya. Biz geldik artık kanlar akmasın demeye. Kan akıntısı dursun bu göller demeye. Bu kanların sonu yok. Biz hepimiz toprağın altına girsek toprak doydum demez. Toprak yeter demez. Onun için biz yeter demeye geldik.
3: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.

0: Turgay Tunay'la Kıyı Köşe İstanbul.
1: Güdara giderken alda bir yağmur. Güdara giderken alda bir yağmur.
0: İstanbul'da mekanlar, olaylar ve insanlar.
2: Perşembe sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da.

0: Bozlak bir feryattır efendim. Bozlak bir bağırtıdır. Yani yüreğini dışarıya atmaktır yani. Bu bozlağın anlamı budur yani. İçinden geldiği gibi bağırır, içinden geldiği gibi söyler. Ölçüsüzdür. İçinden geldiği gibi söylenen bir şeydir bozlak. Bir havadır yani. Ölçüsü yoktur.
1: Apaçık Radyo.
2: Halk ozanı Neşet Ertaş. 7 Ağustos 2006.
3: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Ferhan İpçi ve Serpil Turguz İpçi'ye teşekkür ederiz.

Apaçık Radyo dinleyenlerine tekrar merhaba. Bu hafta programa Bayram Bilge Tokel'den dinlediğimiz bir Sivas türküsüyle başladık. Sözleri Kul Nesimi'ye ait bu türkünün. TRT repertuarındaki künyede kaynak kişi Aşık Ali Delice, derleyen ise Nihat Kaya olarak gösteriliyor. Ama Feyzullah Çınar tarafından da icra ediliyor bu türkü. O da bir kaynak kişi ki onun icrasını da paylaşmıştım sizlerle 10-12 sene evvel. Dolayısıyla bir başka kaynak kişinin de Feyzullah Çınar olduğunu söylemek yanlış olmaz sanıyorum. Bu Kul Nesimi deyişi 7-8'lik ölçüye sahipti. Usulü ise 3-2-2 şeklindeydi ve Minnet Eylemem ismiyle bilinen bir deyiş bu. Bayram Bilge Tokel'den bir deyiş daha paylaşacağım sizlerle. Bu da Sivas yöresinden. Kaynak kişi Ali Metin, ölçüsü 7-8'lik, usulü ise 2-2-3 şeklinde. Bayram Bilge Tokel'den dinleyeceğimiz bu Sivas deyişinin ismi ise Ömür Bahçesi'nin Gülü Solmadan.

Sırada bir Kırıkkale Keskin türküsü var. Bir semah bu. Kaynak kişi Hacı Taşan, derleyen ise Arif Sağ. Ölçüsü 9-8'lik, usulü ise 2-3-2-2 şeklinde. Si bemol ve re bemol arızaları alıyor. Sabah zemzeme makamında. Ahmet İlfani'den bu türküyü dinlemiştik önceki yıllarda. Fakat bu kayıt biraz daha elden geçmiş anladığım kadarıyla. Bu nedenle tekrar sizlerle paylaşmak istedim. İkrar semahı olarak da biliniyor bu semah. Çok muazzam bir müzikal yapısı var. Sözleri de güzel. Bu müzikal yapısının bazı hususiyetleriyle ilgili birkaç yıl önce bazı malumatlar aktarmıştım. Tekrar üzerinde durmayacağım vaktinizi almamak adına. Ama çok özel semahlardan birisi gerçekten. Ahmet İhvani'den dinliyoruz şimdi. Keskin semahı, diğer adıyla Döndün mü benden yüzü dönesi.

Sırada Ege yöresinden semahlar var. Bunlardan ilki Manisa Turgutlu yöresinden. Kaynak kişi Mehmet Bulanlar, derleyen ise TRT İzmir Radyosu. Ölçüsü 9-8'lik, usulü 2-2-2-3 şeklinde. Bu semahta si bemol, re bemol, fa diyez, do diyez, mi bemol gibi arızalar kullanılıyor. Arızalar da sürekli türkü içerisinde değişiyor. Yani makam aslında sürekli değişiyor. Sabah Zemzeme, Hicaz ve Karciğer makamları kullanılmış bu türküde. Önce Sabah Zemzeme başlıyor, sonra Hicaz'a dönüyor, sonra tekrar Sabah Zemzeme'ye dönüyor. Makamsal olarak da oldukça önemli bir türkü bu. Bu malumatları aktardım ama semahı anons etmeden önce sizlerle birkaç şey daha paylaşmak istiyorum. Oldum olası çocukluğumdan beri, yani ilkokuldan beri türkülerin ve şarkıların sözlerine takıktır zihnim. Uzun yıllar Ege ve Güney semahlarını küçümsedim. Yani Tokat, Sivas, Erzincan, Malatya semahları dururken bunlar çok anlamsız diye düşünürdüm. Sözleri elbette ki, müzikal yapılarından bahsetmiyorum. Yıllar geçtikçe ve hem kültürümüzle hem de genel olarak mitoloji, semboller, etnoloji ve antropolojiyle ilgili çalışmalardan biraz nasiplendikçe, zannımın aksine anlamsız gördüğüm birçok söz ve uygulamanın altında bazı önemli hususların yattığını fark ettim. Mesela şimdi dinleyeceğimiz semahta işiteceğimiz armut ağacı, armut ağacı, başında tacı, kalksın semah eylesin anayla bacı dizeleri, böyle ilkokulda, ortaokulda falan dinlerken, hatta lisede dinlerken bana çok saçma gelen dizelerdi. Fakat öylesine yazılmış dizeler değil. Zira armut ağacı Anadolu'da kadınla özdeşleştirilen ağaçlardan birisi. Meyvesinden, yani armut meyvesinden bahsetmiyorum, ağacın kendisinden bahsediyorum. Bununla ilgili efsaneler, anlatılar var. Bu anlatılardan bazılarında mesela kadınların tıpkı antik Yunan'daki o Defne mitinde olduğu gibi iffetlerini korumak için armut ağacına dönüştükleri anlatılıyor. Anadolu'daki bazı anlatılarda. Ayrıca armut ağacının doğurganlıkla, özellikle de kız çocuğu doğurmakla ilgili olduğunu düşünmüş Anadolu insanı. Bununla alakalı ritüeller uygulanmış. Bu konuda Turan Demir'in ağaç kültü bağlamında kadının armut ağacı ile sembolize edilmesi isimli makalesine bakabilirsiniz. Uluslararası Halk Bilimi Araştırmaları dergisinde yayınlanmış 7. sayıda. Ve o makalenin özellikle 84. sayfasından sonra bu konuların bazı boyutları ele alınmış. Dolayısıyla kalksın semah eylesin anayla bacı dizesinden önce armut ağacının anılması bir tesadüf değil. Buna bir de Alevi Bektaşi geleneğinde kutsal addedilen ağaçların ve bölgelerin ibadet ya da ziyaret mekanı olarak değerlendirildiği eklenirse ilk dize bir anlam katmanı daha kazanıyor. Hayat ağacı meselesi ve şamanik uygulamalarda ağacın önemi de düşünülürse buna bir üçüncü katman daha ekleniyor. Aslında meyve sembolizmi, ahlat ağaçları gibi ağaçların aşılanması da Mürşidi Kamil tarafından kişinin dönüştürülmesi gibi anlamlara işaret ediyor. Bu bağlamda üzerinde durulabilecek bir bağlam. Ama meseleyi daha da uzatmayayım. Sadece işaret etmekle yetinmiş olayım bunlara. Künyesini az önce aktardığım bu Turgutlu semahını Muhlis Berberoğlu ile Ayşe Özalt'ın icra ediyorlar. Armut Ağacı.

Az önceki anonsta Ege ve bazı güney semahlarıyla ilgili eskiden yüzeysel fikirlere sahip olduğum için yanlış kanılara vardığımı söylemiştim. Bu kanılardan payını alan ve uzun yıllar pek de gündemime girmeyen bir semah daha paylaşmak istiyorum sizlerle. Kendi düşünsel serüvenimde günah çıkarma gibi de düşünülebilir belki az önceki anonsla şimdiki anons. Tabii günah çıkarma derken bunları yeni idrak etmedim. 15-20 sene olmuştur bunları fark edeli. Ama şimdi sizlerle paylaşıyorum. Dinleyeceğimiz semahın sözlerinin soru formunda kurulması oldukça manidar geliyor bana. Söylenir gezersin yaban ellerde dizesiyle başlıyor semah. Bağdat diyarına vardın mı, Fadime anayı gördün mü, o dergaha yüzlerin sürdün mü gibi soru formundaki cümleler yaban ellerde gezmenin anlamı olmadığını, maksuda ermek için insanın belli menzilleri olması gerektiğini anlatmaya matuf gibi geliyor bana. Yani insanın yolculuğuyla, seyri sülukuyla ilgili bir husus bu. Ama türkünün sözlerinin diğer kısmında, sonraki kıtalarda yani, kırkların darına ermek, can feda edip dostu görmek, erenlerin tılsımını idrak etmek mealindeki ifadeler, bahsi geçen yolculuğun zahiri kısmı dışında bir de batini boyutu olduğunu düşündürüyor. Bu amaçla yazılmış gibi duruyor. Zira semahın ilerleyen dizelerinde "Sen de bu sırlara erdin mi turnam?" ifadesi karşımıza çıkıyor. Bu ifade belli menzillerin olması gerektiğini ama bu menzillerin öyle sadece zahiri ziyaretler ya da yollar olmadığını, aksine asıl dönüşümün batında gerçekleşmesi gerektiğini anlatıyor. Böyle bir uyarıda bulunuyor. En azından semahın sözlerinden benim anladığım bu. Dolayısıyla dinleyeceğimiz semah insanın menzillerinin bulunması gerektiğini, bunun da bir zahiri, bir de batini boyutu olduğunu net biçimde gösteriyor gibi geliyor bana. Bu sözlerle anlatılanlar iyi iştenler nezdinde ayan beyan olmasına rağmen iyi dinlemeyenler açısından anlamsız ya da anlaşılmaz kalabilir. Dinleyeceğimiz semah İzmir Kemalpaşa yöresinden. Kaynak kişi İsmail Kuloğlu, derleyen ise İsmet Egeli. Ölçüsü 9-8'lik, usulü 2-2-2-3 şeklinde, Muhayyer Kürdi makamında bu semah ve İsmail Çakır'dan dinliyoruz. Söylenir gezersin yaban ellerde.

Sırada bir devriye var. Bu devriyeyi Hüseyin Korkan Korkmaz'ın icrasından dinleyeceğiz. Sözleri Gufrani'ye ait 19. yüzyıl şairlerinden. Gufrani'nin bu devriyesini Hüseyin Korkan Korkmaz, Sine Milli Ocağı'nın ezgilerinden ilham alarak havalandırmış. Ölçüsü 5-8'lik, usulü ise 2-3-2-3 şeklinde akıyor. Devriyeler çok önemli edebi formlar. Bunlarla ilgili bir makale yazdım ben. Bu makaleyi yayınlayacak cesarete ve vizyona sahip bir dergi yok ne yazık ki Türkiye'de. Bu nedenle yurt dışında yayınlamayı planlıyorum. Yazdığım makalenin de açıkçası Türkçe'de bir örneği yok. Yurt dışında zaten bu konuyla ilgili çalışma yok. Yeri gelmişken serzenişte de bulunmak istiyorum. Edebiyatçılar da, ilahiyatçılar da bu konulardan hiç anlamıyorlar. Biraz kendilerini geliştirmeleri, vizyonlarını açmaları lazım. Ya ideolojik bakış açısıyla mağlurlar, kendi dini ya da ideolojik bakış açılarına aykırı bir şey gördüklerinde kaşınmaya başlıyorlar. Diğer bazıları da edebiyat araştırmasını sadece vezinleri, kullanılan kelimeleri incelemek zannediyorlar. Oysa devriyeler ontolojik ve epistemolojik boyutlara bakımından çok önemli türler ve Anadolu'da melez bir ontolojik sistem oluşturmuşlar. Bu dinleyeceğimiz devriyenin sözlerini de makalede ele aldım, inceledim. İlerleyen yıllarda devriyelerle ilgili özel bir programda yapmayı planlıyorum. Şimdilik teknik boyutlarıyla ilgili bir şey söylemeyeceğim. Şimdi Hüseyin Korkan Korkmaz'dan dinliyoruz. Kim bilir ve asıl adıyla Katre İdim Ummanlara karıştım.

Sırada Mustafa Altınkaya'dan dinleyeceğimiz deyişler var. Bunlardan ilki Tokat Zile yöresinden. Kaynak kişi Aşık Sadık Doğanay, derleyen ise Ali Ekber Çiçek. Dinleyeceğimiz türküde dert ehli olanlar insana gelir şeklinde bir dize işiteceğiz. Burada insanı kamil yani mürşit kastediliyor temelde. Bu dizeleri Şükrü Erbaş'ın insanın acısını insan alır ifadesiyle anlamlandırıp yorumlamak mümkün. Dert ehli olmak ise derdin önemiyle alakalı. Ama bu konu oldukça uzun. Merak eden dinleyiciler Pan Yayıncılık'tan çıkmış olan Anadolu Türkülerinde Semboller, Örüntüler ve Kültürel Bağlamlar isimli kitabıma bakabilirler. Orada dert üzerine tafsilatlı açıklamalara ulaşabilirsiniz. Şimdi Mustafa Altınkaya'dan dinliyoruz bu Tokat Zile deyişini. El vurup yaremi incitme tabip.

Mustafa Altınkaya'dan dinleyeceğimiz ikinci deyiş Erzincan yöresine ait. Alekber Çiçek'ten alınan bir deyiş bu. İsmi ise "Ey erenler akıl fikir eyleyin."

Bu arada dinlediğimiz de işte Ezeli gamlıdır karabağlamak şeklinde bir dize işittik. Bu Ezeli gamımdır karabağlamak olmalı. En azından kaynak kişinin yani Ali Ekber Çiçek'in okuduğu şekli böyle benim bildiğim kadarıyla. Ayrıca fark etmiş olacağınız üzere birçok telmih var bu deyişte. Ama hepsi çok bilinen meseleler. Bu nedenle üzerinde durmayı gerekli görmedim. Sıradaki deyiş Erdal Akkaya'nın icrasından dinleyeceğimiz bir Erzincan deyişi. 2020 senesinde bu türküyü Erdal Akkaya'dan paylaşmıştım sizlerle. Fakat o farklı bir kayıttı. Yani şimdiki yeni bir yorum. Bu Erzincan deyişini Süleyman Duman'dan Ali Ekber Çiçek derlemiş. Ölçüsü 18'lik, usulü ise 2-3-2-3 şeklinde. İsmi ise İlahi Dostun Bağına.

Programın başlarında Ahmet İhvani'den bir semah dinlemiştik. Şimdi de bir deyiş paylaşacağım sizlerle onun icrasından. Bu da Erzincan yöresine ait az önceki gibi ve kaynak kişi Ali Ekber Çiçek. Ölçüsü 18'lik, usulü ise 3-3-2-2 şeklinde. Bu arada az önce dertle ilgili bir şeyler söyleyip kendi kitabıma atıfta bulunmuştum. Bu türkü de dertle alakalı ve hatta yanlış hatırlamıyorsam kitapta da vardı bu türkü. Yani bu türküyle ilgili de künyesini aktardığım kitabıma başvurabilirsiniz. Ahmet İhvani'den dinleyeceğimiz bu Erzincan deyişinin ismi ise Derde Derman Arar İdim.

Bu hafta programın sonuna ayırdığımız bölüm için iki kayıt seçmiştim. Fakat sözlüğü çok uzatmışım ve vakti de yeterince iyi bir biçimde kullanamamışım. Ne yazık ki süremiz sona erdi ve bu hafta programın sonuna ayırdığımız kısmı es geçmiş oluyoruz. Bu konuda beni mazur göreceğinizi ümit ediyorum. Kusuruma bakmayın lütfen. Böylece programın sonuna gelmiş olduk. Destekçilerimiz Ferhan İpçi ve Serpil Turguz İpçi'ye çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Haftaya tekrar görüşene kadar sağlıcakla kalın.

0: Hazırlayan ve sunan Emre Dağtaşoğlu.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Ferhan İpçi ve Serpil Turguz İpçi'ye teşekkür ederiz.

0: Bir İrlanda türküsü. Daha kaç köyden sürülsün insan, adam oluncaya dek. Daha kaç köyden sürülsün insan, adam oluncaya dek. Daha kaç derya dolaşsın martı, bulsam diye bir tünel. Daha kaç toptan atılsın gülle, harp toptan kalkıncaya dek. Cevabı dostum, rüzgar da bunun. Cevabı esen rüzgardır. The answer free, it's blown in the wind. The answer free, it's blown.
1: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
2: Can Yücel.
3: Reklamlar.
4: Sinema tutkunları için Film Ekimi 9-18 Ekim İstanbul, 15-18 Ekim Ankara, 22-25 Ekim İzmir ve Mersin'de. Filmlerden ipuçları ve diğer ayrıntılar filmekimi.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
3: Reklamlar bitti.

0: kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Ümit Silan ve Bircan Silan'a teşekkür ederiz.
2: Orfeon Rekord, tamburu Cemil Bey tarafından.
3: Musiki Arşivi. Musiki icrasının geçmişine ayrıntılı bir bakış.

0: Hazırlayan ve sunan Bülent Aksoy.
1: İyi pazarlar sevgili dinleyiciler. Bu haftaki Musiki Arşivi programında sizlerleyiz. Bugünkü yayınımızı kumanda masasından arkadaşım Selahattin Çolak sizlere ulaştıracak. Efendim, iki bölümlü bir program hazırladım. Saz eserleriyle başlayacağız. Daha sonra Necdet Cici'den şarkılar dinleyeceğiz. Bir İstanbul Radyosu kaydı olarak. Önce Mesut Cemil'den bir Taksim ve bir Peşrev dinleyeceğiz. Tamburla ne eser Taksim. Ardından Neyzen Yusuf Paşa'nın Can Kurtaran adıyla da tanınan Nevser makamındaki Peşrevini Mesut Cemil solo olarak çalacak. Dinliyoruz efendim.

Mesut Cemil'i dinledik. Onun tamburunu efendim. Şimdi Necdet Cici'den şarkılar dinleyeceğiz. Bu okuyucu bizim Açık Radyo programlarımızda ilk defa yer alıyor. Necdet Cici 1913-1995 yılları arasında yaşadı. Radyo okuyucusu, aynı zamanda futbolcuydu. Galatasaray Lisesi mezunu. Futbola lisede okurken başladı. 1930-41 yılları arasında futbol oynadı. 1930'da ilk kez Galatasaray formasını giydi. Sağ açık mevkiinde Galatasaray'ın birçok ünlü futbolcusu ile birlikte top koşturdu. Taksim Spor formasını da giydi. 1930'larda milli takımda da oynadı, goller attı. Futbol hayatı dışında çeşitli devlet kuruluşlarında memur, uzman, müfettiş olarak çalıştı. O yıllarda futbolcuların mesleği sadece spor değildi, ayrıca meslekleri vardı efendim. Futbolu bıraktıktan sonra musikiye yöneldi. İstanbul Belediye Konservatuvarı'na yıllarca devam etti. 1950'de İstanbul Radyosu'na girdi. Solist, korist ve prodüktör olarak radyoda yıllarca çalıştı. 1976'da emekliye ayrılıncaya kadar radyoda şarkı söyledi. Asıl adı Necdet Kayral'dır. Necdet Kayral. Cici bir lakap. Lisede okurken arkadaşlar ona Cici Burun derlermiş. Bu ad kendi çevresinde iyice yayılınca 1938'de resmi soyadı olarak tescil ettirmiş efendim. Necdet Cici hakkındaki biyografik bilgiler böyle. 1960'lardan kalma olduğunu tahmin ettiğimiz bir İstanbul Radyosu konserini dinleteceğim. Çalanlar Cevdet Çağla, keman, Ercüment Batanay, tambur, Burhanettin Ökte, ney. Tatyos Efendi'nin Suznak Peşrevi'nin birinci hanesiyle tesliminden sonra ilk eser Ahmet Rasim'in Gel Seninle Yeni Bir Aşka Giriftar Olalım.

Suznak makamındaki ikinci şarkı Sermüezzin Rıfat Bey'in "Visal için o civana recalar eylendi."

Üçüncü eser Hasan Ali Yücel'in, eski Milli Eğitim Bakanlarından Yücel'in çok sevilmiş bir şarkısıdır. Güfte de kendisinin. Sen bezmimize geldiğin akşam neler olmaz.

Zuznak makamdan Hicazkar'a geçiliyor. Cevdet Çağla'nın kemanla Hicazkar taksiminden sonra ilk Hicazkar eser Artaki Candan'ın şarkısı Kırılırdı Oyuncak Olsa Bile.

Makam yine değişiyor. Kürdili Hicazkar bir taksimle, Ercüment Batanay'ın taksimiyle, ardından Besim Şerif Üstün Söz'ün şarkısı. Bugünlerde gönüllerde hüzün var.

Bir Kürdili Hicazkar şarkı daha okuyacak Necdet Cici. Nurettin Cemil Sangan'ın Ela gözlü güzel kız girdin bahar çağına.

Külleri Hicazkan makamında Münir Nurettin Selçuk'un şarkısı. Bu programın son parçası oluyor. Güftede Mustafa Nafiz Irmak'tan. Sevgi dillerde yara, gözümüzde rüyadır.

Necdet Cici programını bitirdi. Efendim, kalan süre içinde de iki parça dinleteceğim başka okuyuculardan. Yine radyo kayıtları. İlk parça Cevdet Çağlar'ın Karciğer şarkısı Güfte Niyazi Güler. Alaaddin Yavaşça'nın sesinden bir taş plak kaydı. Gül açar, bülbül öter, yaz geçer.

Alaaddin Yavaşçı'nın taş plak kaydını dinledik. Son parça yine bir taş plak kaydı. Safiye Ayla okuyacak. Lemi Attın Uşak şarkısı, Siyah Ebrulerin Duru Ben Çatma.

0: Efendim, bu şarkıyla Safiye Ayla'nın okuduğu bu şarkıyla programımızı tamamlamış olduk. Haftaya yine bugün bu saatte buluşabilmek dileğiyle kalın sağlıcakla.
1: Orfeon Rekord, Tamburu Cemil Bey tarafından.
2: Musiki Arşivi. Musiki icrasının geçmişine ayrıntılı bir bakış.

0: Hazırlayan ve sunan Bülent Aksoy.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Ümit Silan ve Bircan Silan'a teşekkür ederiz.
2: Sedirde al yeşil dal dal Bursa ipeklisi, duvarda mavi bir bahçe gibi Kütahyalı çiniler, gümüş ibriklerde şarap, bakır lengerlerde kızarmış kuzular, nar idi idi idi. Böyle uçarak 1420 yılına gidip bir şaman olarak orada yakalayıp, duyduk ki Mustafa huruc eylemiş, aydın elinde kara burunda, Bedrettin kelamın söylemiş kölünün huzurunda. Duyduk ki bu işler duyulur da durmak olur mu? Bir sabah erken Haymana Ovası'nda bir garip, kuş öterken sıska bir söğüt altında zeytin tanesi yedik. Varalım dedik, görelim dedik, yapışıp sapanın sapına.

0: Tuncel Kurtiz.
1: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
2: Ege'nin Köprüsü. Hazırlayan ve sunan Yannis Savaş.

Pazar akşamları 19'da Apaçık Radyo'da. Kulüp Kissa.

0: Hazırlayan Ali Akas. Kıvamında Groove.
1: Pazartesi günleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Belgin Çetin'e teşekkür ederiz.

0: Rio de la Plata.
1: Tango tarihi ve kültürü. Hazırlayan ve sunan Ferit Dalbudak.
2: Sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri, Apaçık Radyo stüdyolarında teknik masadaki arkadaşım Dila Yılmaz ve bendeniz Ferit Dalbudak bir Rio de la Plata programında daha canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Program destekçimiz Apaçık Radyo dinleyicisi Belgin Çetin'e çok teşekkür ederiz. Şimdi bugün stüdyoda iki tane konuğumu ağırlıyorum. Sevgili Gamze ve sevgili Ezgi buradalar.
3: Merhabalar.
2: Onlarla bir söyleşi gerçekleştirmeyeceğiz bugün. Fakat 65. yayın dönemimizin dönemimizde bizi kutlamak için stüdyoda benimle beraberler, sağ olsunlar. Gamze Tulpar tabii benim ilk hocam, tango hocam ve benim başladığım günden bugüne kadar tango hayatımın tamamını kapsayan ve birlikte yolculuğa halinde devam ettiğim arkadaşım. Şimdi geçtiğimiz hafta Yeşim Narter'in Tango Böyle Bir Şey isimli kitabından bölümler okumaya başlamıştık. Bugün de gene aynı kitaptan Tango'nun Sosyal Kökenine Bakacak Olursak başlıklı bölümünden okumaya devam ediyoruz. 1880 yılında 210 bin olan Buenos Aires nüfusunun 1910 yılında neredeyse 6'ya katlayarak 1 milyon 200 bine ulaşmış olması ve asrın sonlarına doğru aldığı büyük göçle bu nüfusun büyük ölçüde Avrupa'dan gelen göçmenlerden, Sicilyalı kanun kaçaklarından, liman işçilerinden, arabacılar, mezbaha ve inşaat işçilerinden ve melezlerden oluşması, tangonun orijini ile ilgili farklı görüşler arasında bir alt kültür ürünü olduğuna ilişkin sanki daha fazla tarihsel kanıt sunar nitelikte. Bir yanda bir dostluğa, bir kucaklaşmaya özlem duyan, ülkelerini, sevdiklerini geride bırakmış yalnız ve yoksul insanlar, öte yanda kentleşmenin kırsal yerleşimlerin çitlerini alaşağı etmesiyle birlikte Buenos Aires'in kenar mahallelerine, şehrin eteklerine taşınan gauçolar. Burada tabii gaucho derken sığır çobanları, arabacılar ve bunun gibi kırsal karakterler ya da bir başka deyişle Arjantin kovboylarını kastediyoruz gaucho derken. Kendi ana karalarındaki köklerinden sökülen göçmenler ve kendi ülkelerinde köklerinden sökülen yerli halk yeni bir kentte bir araya gelir ve çok geçmeden harmanlanmaya başlar. Hep birlikte yarattıkları dil, geçmişe duyulan özlemin, kayboluşa, yok oluşa karşı direncin ve derin bir ait olma ihtiyacının ifadesidir. Şimdi günün ilk tandası Juan Carlos Cobian'dan geliyor. Şuşeta. İkinci parçamız Plata Vieja, eski gümüş. Ardından Cambaletje, takas ve tandanın son parçası El Mejor Perdonar, affetmek daha iyidir. Dinliyoruz.

Sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri, Apaçık Radyo stüdyolarında Rio de la Plata programında canlı yayındayız. Yeşim Narter Tango Böyle Bir Şey isimli kitabının tangonun sosyal kökenine bakacak olursak başlıklı bölümünde şöyle diyor. Guardia Vieja, eski tüfek diye adlandırılan, ki bu dönem 1898-1917'yi kapsar. Guardia Vieja diye adlandırılan devrin başlangıcında aşk, hüzün, özlem temaları tango müziğinde ön sıralarda yerini alırken, bu alt kültürün en önemli erkek tiplemesi olan compadrito adı verilen kabadayı tipinin kendini beğenmiş, sert, gururlu, kıskanç, kavgacı, cesur, maço görüntüsü de dansında yer alır tangonun. Meyhanelerde, genel evlerde ve barlarda eğlenmek ve dostluk aramak için bir araya gelen bu insanlar ve çapkın serserilerle kaynaşarak mazurkanın, haberana'nın, polkanın ve daha sonra da tango criollo adını alacak olan vals ve milongaların ritmine ayak uydururlar. Tango criollo basit tango demek bu arada. Şimdi günün ikinci tandası Florindo Sassone Orkestrası'ndan geliyor. İlk parçamız Nostalgias, Nostalji. Arkasından Amedialus, Loş Işık'ta. Sonra Selos, Kıskançlık. Ve tandanın son parçası El Huracan, Kasırga. Dinliyoruz.

Sevgili dinleyiciler, Apaçık Radyo stüdyolarında Rio de la Plata programında canlı yayındayız. Yeşim Narter'in Tango Böyle Bir Şey isimli kitabının tangonun sosyal kökenine bakacak olursak başlıklı bölümünden okumaya devam ediyoruz. Asrın sonlarına doğru resmi kültürden dışlanır tango. Bir sessizlik komplosuyla kenar mahallelerin ve marjinal yerlerin karanlıklarından çıkmasına izin verilmez. Kapalı, küçük çevrelerin ayıpları ve hor görülen dansıdır o. Ayıplanan ve hor görülen dansıdır o. Tango, bu yerlerin ve adeta gizli bir toplumun karakteristik müziği ve dansı haline gelir. Yüzyılın bitiminde Buenos Aires'in genel ev ve barlarına adadanmış varlıklı yerli ailelerin şımarık züppe oğlanlarının dikkatini çeker tango. Nino Bien lakaplı bu delikanlılar buralarda dans etmeyi öğrenirler. Kendi aralarında vazgeçilmez bir eğlence tarzı olarak yaygınlaşır bu ilgi. Kenar mahallelerden şehrin içindeki dans evlerine, oradan conventios denilen ortak pansiyon alanlarına, oradan da orta ve yüksek sınıf Arjantin evlerinin içine kadar yürür tango. Ne var ki hala ancak gizlilik içinde ilgi duyulabilir. Utanç verici ve günahkardır. Ta ki bir sonraki durağı olan Avrupa'ya sıçrayıp Paris, Londra ve New York'ta zenginler tarafından cilalanıp oradan tekrar Arjantin'e geri dönünceye kadar. Şimdi sıradaki tandamız Anibal Troilo Orkestrası'ndan geliyor. Por la quise tanto. Onu neden bu kadar çok sevdim? İkinci parçamız Quien lo habría de pensar? Kim tahmin edebilirdi ki? Üçüncü parça Descuentro, anlaşmazlık ve tandanın son parçası Maria. Dinliyoruz.

Rio de la Plata programında Yeşim Narter'in Tango Böyle Bir Şey isimli kitabından okumaya devam ediyoruz. Varlıkları Arjantin dışında seyahat etmelerine olanak tanıyan bu üst sınıf, tangoyu alıp Avrupa ve Amerika'da kibar sosyeteye tanıştırır. 1913'te ilk skandal resepsiyondan sonra ilk tango ateşi dalgası dünyayı dolaşmaya başlar. Ne acıklı bir ironidir ki Arjantin'de doğmuş olan bu müzik ve dans önce Paris'e, oradan da tüm Avrupa'ya, Kuzey Amerika'ya, hatta Uzak Doğu'ya kadar yayıldıktan sonra Arjantin'in üst zenginleri tarafından kabul görmenin de ötesinde adeta kucaklanır. Buenos Aires'in eğlence ve kültür merkezi olan Calle Corriente'ye ulaşan tango önemli değişimler geçirerek bir eğlence müziği ve salon dansına dönüşecektir bundan sonra. Şimdi günün son tandası Fabio Hager orkestrasından geliyor. İlk parçamız Ira olacak. Ardından Eterna Noche, Sonsuz Gece. Despuertares, Uyanışlar ve günün ve tandanın son parçası Pulsion, Dürtü. Önümüzdeki pazar aynı saatte buluşmak üzere teknik masadaki arkadaşım Dila Yılmaz, stüdyodaki konuklarım Gamze Turpar ile Ezgi Şeref ve bendeniz Ferit Dalbudak, program destekçimiz Apaçık Radyo dinleyicisi Belgin Çetin'e çok teşekkür eder. Hepinize iyi bir hafta dileriz. Hoşça kalın.

0: Rio de la Plata.
1: Tango tarihi ve kültürü. Hazırlayan ve sunan Ferit Dalbudak.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Belgin Çetin'e teşekkür ederiz.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo. Gidilmeyen yol.
1: Edebiyat, sinema ve sanatta yaşanmamış hayatların izleri.
0: Hazırlayan ve sunan Aslı Kotaman.
1: Pazar 18'de Apaçık Radyo'da. Opus 94.9. Dünya klasik müzik tarihinin dahi bestecileri. Hazırlayan ve sunan Berna Uzunoğlu.

0: Pazartesi günleri 14.30'da Apaçık Radyo'da.
1: Serpil'in cici anne dediği bir yakını sabah kalkar kalkmaz çaydanlığı dolduruyor. Onu ocağın üzerine koyuyor. Kuzine var mutfakta, eski evet. Mutfaklar.
2: Serpil Fransız... Hanım eşiniz.
1: Evet, Serpil eşim. Radyoyu da mutfakta masanın üzerine koyuyor. Her gün rutin. O ocak, radyo masanın üzerine ve açık. Bir gün kalkıyor, kocası geliyor, koku var mutfakta.
3: Ah!
1: Transistördü radyoyu kuzinenin üzerine masanın üzerine de çaydanlığı koyuyor. Tabii kuzineden radyo yanıyor. Yani radyo o dönemde hem biz hem bizim de büyüklerimiz için gerçekten böyle bir şeydi. Biz de sabah kalkar kalkmaz radyo açılır, transistörlü çıktıktan sonra işimiz kolaylaştı. Nereye gidersek götürüyorduk. Öbür türlü birisi, o da benim görevimdi, babam seslenirdi. Sesini aç oğlum.
4: Apaçık Radyo.
5: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ahmet Tuna Barlas'a teşekkür ederiz.
6: Gezginin Şarkısı. Rönesans'tan barok döneme yaratıcı dehanın keşfi.
4: Hazırlayan ve sunan İknur Akmanerk.

Apaçık Radyo'da Gezgin'in şarkısında pazar günü oldu ve biz yeniden buluştuk. Herkesi başkentimizden, Ankara'mızdan selamlıyorum. Ben İlknur Akman Erk. Program destekçilerimizle birlikte radyomuzu destekleyen tüm dostlara da minnetimi gönderiyorum başkentten. Bizlere ulaşmak isterseniz elektronik posta adresimiz gezgininşarkisi@gmail.com. Değerli dinleyenler, bugün Robert Parsons ile başlamak istiyorum. 1535-1572 yılları arasında yaşamış bir isim. Tudor dönemi İngiliz Rönesans müziğinin önemli ama yaşamı hakkında oldukça az bilinen bestecilerinden biridir. Kraliçe Mary ve 1. Elizabeth dönemlerinde çok etkili bir isim olduğunu öğreniyoruz. Ve de 1563 yılında İngiliz Sarayı'nın seçkin müzik kurumu Chapelle Royale Gentleman olarak kabul edildiğini öğreniyoruz. Özellikle dinsel vokal müzikte ve çok sesli yazıda ustaydı. Latince motetlerinin zengin kontrpuanı ve etkileyici armonik dokusu onu Thomas Tallis ve William Byrd arasındaki o kuşağın dikkat çekici isimlerinden biri yapar. En tanınmış eseri 5 ses için yazdığı nefis, son derece zarif Ave Maria motetidir. Ve Robert Parsons'ın yaşamı ne yazık ki çok genç yaşta ve dramatik bir biçimde sona erdi. Bundan da bahsetmek lazım kısaca. Ocak 1572'de Newark yakınlarında taşkın durumundaki Trent nehrinde boğuldu. Ve Chapelle Royale'deki yerini daha sonra William Byrd'ün alması da İngiliz müzik tarihinin ilginç küçük rastlantılarından biridir. Bugün Robert Parsons'ın o en ünlü eserini sizler için hazırladım. Ave Maria motetini ve bestecinin adını taşıyan Robert Parsons Affair topluluğundan dinleyerek bu haftaki müziklerimize başlıyoruz.

Değerli dinleyenler, İngiliz Rönesansı ile başladık. Robert Parsons'dan Ave Maria motetini dinledik. Şimdi ise malum bugün Ekim ayının ilk programı, bir yaz daha bitti ve sonbahar artık iyiden iyiye hissediliyor. Mevsimlerin döngüsü içinde bizler de dönüp dönüp mevsimlerin en güzel resmini müzikle yapmış olan Vivaldi'ye uzanıyoruz. Nitekim bugün Vivaldi'nin sonbaharını hazırladım sizler için. Fa majör, re ve 293 eser sayılı konçerto. Dört mevsim dizisinin üçüncü eseridir Sonbahar. 1725'te yayımlanmıştır ve Sonbaharı Vivaldi bu eserde yalnızca doğanın değişimi olarak değil, insan yaşamının da canlı bir sahnesi olarak anlatır. İlk bölümde köylüler hasadın bereketini şarkılar ve danslarla kutlar. Şarabın etkisiyle neşe giderek gevşer ve sonunda uykuya dönüşür. Yavaş ikinci bölüm kutlamanın ardından gelen o sakin ve tatlı uykuyu resmederken, son bölümde müzik bizi bir sonbahar avına götürür. Av borularını çağrıştıran motifler, koşan atlar ve avın heyecanı duyulur. Böylece Vivaldi'nin sonbaharı, sararan yapraklardan çok hasat, şarap, uyku ve av üzerinden anlatılan hareketli ve renkli bir mevsim tablosu olur. Adrian Chandler liderliğinde La Serenissima topluluğundan dinliyoruz. Antonio Vivaldi, Sonbahar.

Değerli dinleyenler, pek sık konu kalmadığımız bir besteciye uzanıyorum şimdi. Nicola Antonio Porpora. 1686-1768 tarihleri arasında yaşamıştır Porpora. Napoli doğumlu İtalyan bir besteci. Napoli'deki Conservatorio dei Poveri di Gesù Cristo'da eğitim gördü. Önemli bir eğitim kurumudur burası. Genç yaşta opera bestelemeye başladı. Ve zamanla İtalya'nın yanı sıra Viyana, Dresden ve Londra gibi önemli müzik merkezlerinde çalıştı. Porpora'nın asıl ünü insan sesini olağanüstü iyi tanımasından geliyordu. Dönemin büyük bel canto geleneğinin önde gelen hocalarından biri olarak aralarında ünlü castrato Farinelli'nin de bulunduğu pek çok seçkin şarkıcı yetiştirdi. Operalarında gösterişli koloraturalar, geniş ses aralıkları ve şarkıcının virtüözitesini öne çıkaran aryalar bu nedenle önemli bir yer tutar. Porpora'nın yaşamındaki ilginç duraklardan biri de Londra'dır. 1730'larda burada Handel'in opera dünyasındaki hakimiyetine rakip olarak kurulan Opera of the Nobility için çalıştı ve böylece iki besteci dolaylı olarak karşı karşıya geldi. Daha sonra Dresden ve Viyana'da bulunan Porpora'nın yolu genç Joseph Haydn'la da kesişti. Haydn bir süre ona eşlikçilik ve hizmetçilik adeta yaparken Porpora'dan özellikle şan yazımı ve İtalyan müzik üslubu konusunda çok şey öğrendiğini belirtmiştir. Bugün Porpora'nın meşhur bir operasından bir bölüm hazırladım size. Opera Polifemo operası. Bestecinin Londra yıllarının en önemli yapıtlarından biri olarak anılır. 1735'te King's Theatre'da ilk kez sahnelenmiştir. Tek gözlü dev Polifemo'nun Galatea'ya duyduğu karşılıksız aşk ve Galatea'nın sevdiceği Atsis'i öldürmesi üzerine bu eser yükselir. Farinelli, Senesino, Francesco Cuzzoni gibi isimler dönemin gerçekten yıldız şarkıcıları bu eserin ilk temsilinde sahnede yer almışlardır. Bugün bu operadan A Voleser Lidei Dolci Fresche Aurette parçalarını dinleyeceğiz. Şimdi o Voleser Lidei kısa bir resitatiftir. Ardından gelen Dolci Fresche Aurette daha lirik ve pastoral karakterde bir aryadır. Ve Dolci Fresche Aurette tatlı serin meltemler anlamına geliyor. Ve bu aryayı söyleyen Galatea sevgilisi Atis'e duyduğu özlemi ve onun için taşıdığı kaygıyı çevresindeki doğaya seslenerek dile getiriyor. Bu nefis aryayı Vivica Geno'nun harika sesinden dinliyoruz. Sanatçıya René Jacobs yönetiminde Akademie für Alte Musik Berlin eşlik ediyor.

Değerli dinleyenler, bugünün son eserini de büyük usta Johann Sebastian Bach'tan hazırladım. BWV 1044 La minör üçlü konçerto gelecek birazdan radyolarınıza. Bu eser klavsen, flüt ve kemanın solist olarak öne çıktığı, ardından tabii ki beraberinde yaylılar ve sürekli bas için yazılmış sıra dışı bir eserdir. Bach'ın Leipzig yıllarına, muhtemelen 1730'lara tarihlenir bu eser. Aslında bestecinin daha önce yazdığı eserleri yeniden ele almasının da çok güzel bir örneğidir. Eserin dış bölümlerinde BWV 894 La minör klavsen prelüdü ve fügünden, orta bölümde ise BWV 527 Re minör org sonatının bir bölümünden yararlanmıştır usta. Lakin Bach burada yalnızca eski müziğini başka çalgılara aktarmakla kalmaz. Tabii ki kalmaz. Malzemeyi genişleterek üç solistin birbirleriyle sürekli diyalog kurduğu yepyeni ve son derece zengin bir konçerto dokusu ortaya koyar. Özellikle klavsen alışılmış continuo yani sürekli bas görevinden çıkarak güçlü bir solist haline gelir Bach'ın ellerinde. Flüt ve kemanla kimi zaman hatta yarışır, kimi zaman da onlarla birleşir tabii ki. Bu yönüyle BWV 1044, Brandenburg konçertolarının 5 numaralısını hatırlatan, Bach'ın kontrpuan ustalığı ile konçerto geleneğini buluşturan en etkileyici eserlerinden biridir. Az önce yine vardı, Akademie für Alte Musik Berlin geliyor. Piyanoda kim var? Jvi Meniker var. Böylece Johann Sebastian Bach'ın bu güzelim üçlü konçertosuna uzanıyoruz.

0: Değerli dinleyenler, bugün İngiltere'de başladık. İngiliz Rönesansı ile başladık Robert Parsons. Ardından İtalya'ya uzandık. Vivaldi dedik, Porpora dedik ve sonunda da büyük usta Johann Sebastian Bach'la müziklerimize noktayı koyduk haftaya. Yeniden çok güzel eserlerde sizlerle buluşuncaya dek sevgiyle kalın, sağlıkla kalın ve bol bol müzikle kalın.
1: Gezginin Şarkısı. Rönesans'tan barok döneme yaratıcı dehanın keşfi.
2: Hazırlayan ve sunan İknur Akmanerk.

Apaçık.

0: Salı günleri 14.30'da Apaçık Radyo'da.
1: Hazırlayan ve sunan Hande Akkan.
2: Reklamlar.
3: Sinema tutkunları için Film Ekimi 9-18 Ekim İstanbul, 15-18 Ekim Ankara, 22-25 Ekim İzmir ve Mersin'de. Filmlerden ipuçları ve diğer ayrıntılar filmekimi.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
2: Reklamlar bitti. Oh,
4: Granny. Sakat muhabbet. Where did your husband, my granddaddy go? Sağlamcı zihniyete, kör topal bir muhalefet. Where did your husband, my granddaddy go? Hazırlayan ve sunan Alper Tolga Akkuş. He went off to heaven.

0: yani radyo dinlemek demek, radyo dinleyicisi olmak demek, kulak kesilmek tabirinin tam karşılığı. Yani eğer siz bir kere hiç bağlamayan bir şey radyo dinlemek, her şeyinizi rahatlıkla yaparken siz rahat rahat radyonuzu dinlenir, kulak kesildiğiniz anda da, ki açık radyoda bu sık sık olur, radyonuzun sesini birazcık yükseltip yanınızdaki insanlar da var, onları da davet edip dinleyelim. Ne diyorlar hani? Öyle bir şey radyo dinleyicisi olmak, açık radyo dinleyicisi olmak, kulak kesilmek ve radyonun sesini yükseltmek demek. Yani dinlemek için, daha iyi dinlemek için. Benim için öyle. Benim çok can yoldaşım. Yani tarifsiz, ben size söyleyeyim. Ya elim kolum desem fazla bir şey olmaz yani.
1: Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Yasemin Bolon Vural'a teşekkür ederiz.
3: Gidilmeyen yol.
1: Edebiyat, sinema ve sanatta yaşanmamış hayatların izleri.
3: Hazırlayan ve sunan Aslı Kotaman.

Gidilmeyen Yolun bu haftaki bölümünden hepinize merhabalar. Ben Aslı Kotaman ve bu hafta size Adana'dan bereketli topraklar üzerinden sesleniyorum. Adana Altın Koza Film Festivali'ndeyim. Buradan notlarımı paylaşacağım ama bir yanıyla da ben bu festivalden notları paylaşırken sizinle henüz festival sonuçlanmadı. Yani hangi filmlerin ödül aldığını henüz bilmiyoruz. Ancak zaten beni biraz tanıyan ve bu programın konusunu bilen benim bu konudaki eleştirel yaklaşımımı da biliyor olabilir. Bilmeyenler için anlatayım. Bu dünyanın kazananları çok sevdiğini, en çok kazananları en çok sevdiğini, genel olarak programların hep kazanma, daha iyi olma, başaranların hikayelerini anlatma üzerinden devam ettiğini de biliyoruz. Ama bana kalırsa kazanmak problemli çünkü karmaşık süreçleri tek bir sonuca indirgiyor aslında. Yani o ana gelene kadar yaşananları, o ana gelene kadar aslında yapısal eşitsizlikleri, rastlantıların önemini, bir de sanki emekleri ve görmediklerimizi, görülmeyenleri siliyor. Çünkü kazanmak ideolojik bir düzenek. Yani bireysel bir iradeyi, yeteneği, doğru seçimi merkeze alıyor. Oysaki yapısal koşulları biraz arka plana itiyor. Yani sistemin ürettiği farklar sanki kişinin yeterlilik farkı olmaya başlıyor. Birileri kazandığında herkesi eşit koşullarda değerlendiriyor, eşit imkanlara sahip değerlendiriyor. Ve kazanmak aynı zamanda görünürlük ekonomisinin bir parçası. Yalnızca kazananların hikayelerini duyuyoruz. Oysa kaybedenlerin, yani kaybedenlerin anlatıya girebilmesi için onların düştükleri yerden kalkması, yenilgilerini bir başarı hikayesine çevirmeleri gerekiyor. Böyle ibretlik bir yenilgi hikayesi olursa o zaman kazanmanın değeri önemli oluyor. Peki ikinci olan, üçüncü olan, yıllarca bir şeye emek verip hiç ödül almamış olan, yarışa katılabilmiş ama sonuca ulaşmamış olanlar, onların hikayeleri daha az görünür oluyor. Ve kazanmak sanki o lineer zamanın uzunluğunu da kırıyor. Tek bir zirve anını merkeze alıyor. O ana kadar bütün bir konu hakkında harcanan emekleri, onun için beklemeyi, onun hakkında duyduğunuz şüpheleri, silip silip baştan yapmanızı, şüpheleri, deneme sayılarını ve başarıp yeniden başlamayı sanki hikayenin içine katmıyor. Ve o hedefe ulaşamayan kişide de böyle bir yetersizlik duygusu uyandırıyor diyeyim. Şimdi siz bu programı dinlerken dediğim gibi henüz ödül verilmemiş. Ben demiyorum ki ödüller önemsiz. Ama birinin kazandığı ötekinin kaybettiği bir dünyada bir eksik var. Evet, bir ödül filmin daha çok izlenmesini, daha çok konuşulmasını, yönetmenin bir sonraki filmi çekebilmesini sağlıyor. Ve emeği görünür de kılıyor. Evet. Ama bir film hakkın o film hakkındaki son sözü de söylemiyor. Bununla ilgili bazı örnekler de verebiliriz aslında. Ama şöyle diyelim hadi. Ya evet, bazı filmler ödülün verdiği görünürlükle daha çok izleyiciye ulaşabiliyor. İyi ki de böyle oluyor. Ama bazı filmlerde o an fark edilmese de sonra bir gün hayatlarının bir noktasında daha özel bir yere yerleşebiliyorlar. Ve hiç kazanamayan ve adı geçmeyen filmlerin emeğini de yok saymamak adına söylüyorum bunları aslında. Şimdi ben bütün bunları anlatırken odam Seyhan Nehri'ne bakıyor ve akşamları son film bittikten sonra odaya gelip böyle bir süre ışıkları kapatıp yalnızca nehre bakıyorum. Karşı kıyının ışıklarını görüyorum, taş köprüyü görüyorum. Böyle nehir üzerinde köprünün ve caminin yaptığı ışık oyunlarını görüyorum. Tam karşı kıyıda sabahları baloncular oluyor. Yani o baloncuları hatırlar mısınız? Eskiden İstanbul'da da vardı. Belki hala vardır, onu da bilmiyorum. Böyle balon vurmaca oyunları. Hani karşıdaki bu mavi, pembe, sarı balonları görebiliyorum. Tabii uzak olduğum için balonları vurmaya gelenleri tam görmüyorum ama bir şehre uzun zaman sonra yeniden geldiğinizde aslında değişen şeyin şehirden çok siz olduğunu çok daha net fark ediyorsunuz. Benim Adana ile yolum ilk kez 2009'da kesişmişti. Böyle mavi beyaz odalı bir otel odam vardı. Orada kalıyordum. O gün de benim Seyhan Nehri'ni ilk gördüğüm gündü. Yani aylardan Haziran'dı.
Adana sıcağı daha ilk saatten böyle kendini hissettiriyordu. Toplantılar için şehrin bir ucundan ötekine geçiyorduk. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile bir görüşmemiz vardı diye hatırlıyorum. Kentin zengin ve yoksul mahalleleri arasında gidip geliyorduk. Ben Büyük Saati ve Taş Köprü'yü görmeyi çok istemiştim. Toplantılar arasında buna vakit ayırmayı çok istemiştim. Arkadaşlarımdan rica etmiştim. Aslında beraber geldiğim arkadaşım da Adanalı olmasına ve hepsini de sayısız defa görmüş olmasına rağmen beni kırmamıştı. Ve Taş Köprü'yü o zaman ilk gördüğümde de suya bakıp köprünün yansımasını izlediğimi hatırlıyorum. Yani o zaman benim Seyhan Nehri'ne aşık olduğum zamandı. Aslında insanın zihninde bazı yerler kalıyor. Öyle ilk gördüğü haliyle donup kalabiliyor hatta. Ve yıllar geçmiş olsa da üstünden böyle bazı karşılaşmaların büyüsü galiba hiç kaybolmuyor. Aradan 17 yıl geçmiş. Eğer ilk geldiğim yılı doğru hatırlıyorsam o da daha da uzun zaman olmuş olabilir. Şimdi yine o taş köprüye bakıyorum. Nehir bildiğiniz gibi ama bu yıllar içerisinde işte şehre ilk gelen benle bugünkü ben aynı insan değiliz. Aradan çokça şey geçiyor. Bir sürü yaşanmışlık oluyor. Bir sürü yaşanmamışlık oluyor. Bir sürü ertelenmişlik oluyor. Böyle başka türlü olabilirdi diye düşündükleriniz ve iyi ki başka türlü olmuş diye düşündüklerinizle hayat geçiyor işte. Bir yandan bu çekimi yaparken yan odalardan çok ses geliyor mesela. Zannediyorum ki son filmin ardından festival neşesi bazı odalarda devam ediyor. Odalarına dönen grupların konuşmalarını, gülüşmelerini, söyledikleri şarkıları duyabiliyorum. Bu da başka bir şey hatırlatıyor bana. Herkesin birbirinden yalnızca böyle duvarlarla ayrılmış olması. Her odada böyle başka hikaye var, başka hayatlar var, başka beklentiler var. Yani bir koridorda karşılaşıyoruz ama çok farklı hikayelerimiz var aslında. Dün izlediğim filmi hatırlattığı için bana biraz bu konuşma, ondan da örnek vermek istiyorum. Dün Karanlıkta Islık Çalanlar filmini izledim. Tam da bu yakınlıkla uzaklık arasında gidip gelen bir yerde duruyordu. Bu çok da etkilendim filmden. Yönetmeni Pınar Yorgancıoğlu, onun ilk uzun metraj filmi, daha önce kısa filmleri var. Ve oyuncular arasında da tanıdığımız isimler var. İşte Müfit Kayacan Melih'i oynuyor, Hülya Gürşen Suzan'ı oynuyor. Ve Toprak rolünde de İnci Sefa Cingöz var ve çok da başarılı buldum kendisini. Dün kalabalık bir grup olarak da sahneye çıktılar. Sanat yönetmeninden kurgucuya, işte yapımcı arkadaşlara kadar hepsi çok da samimi biçimde duygularını dile getirdiler aslında. Ben filmden neden etkilendiğimi anlatıyordum aslında. Çünkü tam da bu aynı evin içinde yaşayan, aynı geçmişi paylaşıyor gibi görünse de birbirlerinin hayatlarına ne kadar az bildiklerini anlatıyor bu insanların. Aslında her insanın içinde geçerli bir durum olduğunu düşünüyorum tabii ki. Ben filmin en sonunda geçen, çokça alıntı var zaten filmde ama bir Schopenhauer alıntısıyla başlayayım aslında. Schopenhauer'ın 1851'de anlattığı kirpilerin ikilemi. Yani oklu kirpilerin ikilemi aslında. Yaşam bilgeliği üzerine aforizmalarda vardı. Şöyle bu ikilem, biliyor olabilirsiniz aslında. Soğuk bir kış gününde birbirlerine sokulan kirpiler. Isınmak istiyorlar ama dikenleri birbirine batıyor. Birbirlerinden uzaklaştıkları zaman da üşüyorlar. Şimdi bir süre birbirlerine yaklaşıp uzaklaştıktan sonra birbirlerini incitmeden dayanabilecekleri bir mesafe buluyorlar. O yüzden aslında filmde insan ilişkilerine uyarladığında bunu diyor ki yakınlığa ihtiyacımız var, evet. Ama her yakınlık yaralanma ihtimalini beraberinde getirir. Ve bunun çözümü aslında hem o sıcaklığı hem de o sınırı koruyan bir mesafeyi bulmak. Yani birbirlerine ihtiyaç duyan aileler birbirlerini yaralayabilir de. İşte biz böyle gide gele bu mesafeyi nasıl kuracağız? Aslında bunu söylemeye çalışıyor. Size ilk duyduğunuzda hani bildik bir hikaye gibi geliyor olsa da çok sıcak işlenmiş olduğunu düşünüyorum bunun. Tam bu noktada David Bowie'den Changes dinleyelim ve ardından tekrar beraber olalım istiyorum.

Yeniden merhabalar. Gidilmeyen yol devam ediyor. Bugün gidilmeyen yolla Adana'dan sesleniyorum. Bereketli topraklar üstünden. Karanlıkta Isıp Çalanlar filmini anlatıyordum. Bir aileyi, Toprak, Suzan ve Melih ailesini. Birbirlerine çok bağlı bir aile. İşte aynı evin içindeler ama aynı hikayenin içinde de değiller. Ama biri diğerine üstün gelmiyor. Hatta dün kurguyla ilgili de bu konuşuldu. Öf. Herkesin hikayesi kendi bakış açısından anlatılıyor ama seyirci biriyle özellikle bir katarsis kurmamış. Bunun güçlü olduğunu düşünüyorum. Şimdi önce Toprak karakteriyle başlayalım. Yaşım dolayısıyla Toprak karakterini daha çok öğrencim gibi görüyorum. Ve işte her şeyi doğru yapmaya çalışan ama doğru sonuca ulaşamamış bir kuşaktan geliyor. Yani eğitim almış, çok çalışmış, çabalamış, kendinden beklenenleri de böyle yerine getirmiş. Ama hayatın belli kuralları oluyor ve onları izlerseniz, onlara devam ederseniz karşılığı alacağınızı düşünüyorsunuz. Çalışıyorsunuz, doğru kararları vermeye çalışıyorsunuz, hatalardan kaçınıyorsunuz. Ama bir gün bütün bunların yaptıklarınızın hiçbirinin hayatı güvence altına almadığını ve hayatı güvence altına yetmediğini fark ediyorsunuz aslında. Toprağın kuşağına galiba çocukluktan itibaren bir söz verilmiş. Yani iyi bir eğitim alırsan, çalışırsan, yabancı dil bilirsen, doğru seçimler yaparsan kendi ayaklarının üzerinde durursun diye. 90'ların, 2000'lerin zannediyorum o yıllar boyunca ailelerin işte okulların verdiği bir ne diyelim öğüttü bu. Hayatın çizgisel ilerlediği varsayılıyordu. İşte eğitim alırsan ekonomik bağımsızlığa ulaşırsın yetişkin olduğunda. Oysa bugün öyle bir çizgi olmadığını görüyoruz. Yani diploma iş güvencesi sağlamıyor. Uzun çalışma saatleri size maddi kazanç getirmiyor, güvence getirmiyor. Hatta işte bir ev sahibi olmak, bir şehirde kalıcı bir hayat sürdürmek giderek herkes için çok zorlaşıyor. Toprak için de böyle. O yüzden ailesiyle yaşıyor. Ve yani bu eski söylenen sözleri biz yineliyoruz. Yeni kuşaklara da bu sözleri veriyoruz belki. Çünkü onun alternatifi olan dünyayı henüz bulmuyoruz. Yani henüz onun yerine koyacak bir hayat tasavvurumuz oluşmadı galiba. Gençlerden de sürekli işte esnek olmaları, kendilerini yenilemeleri ve işte bu yeni insanlarla tanışmaları, her koşula uyum sağlamaları bekleniyor ama bu belirsizliği ortadan kaldırmıyor. Ama filmin güçlü taraflarından biri bunu toprağın kişisel bir başarısızlığı olarak anlatmıyor olması. O kendisine öğretilen kuralları aslında kısmen uygulamış. Ancak kurallar maalesef onu hayal kırıklığına uğratmış. Çünkü insan görünmeyen koşulların ekonomik toplumsal kırılmalardan azade bir hayat süremiyor tabii ki. Ve bu yüzden de hayatın işte hangi ihtimale tutunacağını kestiremediğin bir alan olarak kalıyor. Toprağın annesi Suzan var. Bir yanıyla annesinin kızı ama kızının annesi. Kendi yaşanmamış hayatlarının hayaletleriyle yaşıyor diyeyim. Bir sürü keşkesi var aslında Suzan'ın. Daha çok işte kırmızı giymiş olmayı hayatı boyunca daha çok isteyen bir kadın. Hep bakım emeği vermiş. Zaten işi de bununla ilişkili. Ama bir yanıyla bütün bu bakım emeğinin yükü işte annesi kızı arasında bocalayan bir karakter. Çok da başarılı can verilmiş yani Hülya Gülşen tarafından bu karaktere. Bir de Melih var. O da emekli olmuş. İşte yıllarca bir doğa müzesinde çalışmış. Oradaki fosiller işte geçmişten bugüne gelen ne bileyim canlılar, dinozorlar aslında bir yandan da Melih'in o dünyaya ait olduğunu, bugünün dünyasında yerinin olmadığını söylüyor. Bazı işte yaptığı antikapitalist yorumlarla Melih'in bir dinozor olduğu fikri çıkıyor ortaya. İçine yerleşmiş bir boşluk var ablasının vefatının ardından ve de emekliliğinin ardından aslında. Bunu da nasıl işte dolduracağını tam olarak bilmiyor. Onun da bir yaşanmamış hayatı var. Aslında işte uzayla ilgiliymiş. Çok büyük hayalleri varmış ve bütün o yaşanmamış hayatlar filmde hayaletler olarak karşımıza çıkıyor. Bir de hayaletlerden de
Korkmamalıyız ve onlarla nasıl beraber yürümeliyiz hikayesi olarak önümüze çıkıyor aslında. Biz bu programda canavarların vaatleri konusunda onları konuşmuştuk. O programı da hatırladım aslında filmi izlerken. İşte bu üç kişi aynı ailede ama hepsi başka bir hikayenin içinde. Yani birinin özlemi, diğerinin öfkesi, işte hepsinin ayrı ayrı yetersizlik duyguları. Ve bana biraz Anne Patchett'ın Hep Beraber romanını hatırlattı. İşte orada da iki aile, anne babalar evlenince aileler birleşiyor ve işte çocuklar da üvey kardeş oluyorlar. Ve yıllar sonra aslında o ortak çocuklukları anlatmaya başladıklarında öyle ki sanki aynı çocukluğu yaşamamışlar yani. Birinin böyle çok güvenli ve mutlu gördüğü ev, diğerinin kendini bayağı dışarıda hissettiği bir alan. Birisi kardeşlik olarak hatırladığı hikayede diğeri nasıl o günleri böyle çok kırgın hatırlıyor. Birlikte yaşadığımız insanlar bizim hayatlarımızın tanıkları, evet, ama hiçbir zaman tüm hayatımızın tanıkları değil. Yani en yakınlarımız, içimizde taşıdığımız en büyük eksiklikleri bilmeyebiliyor gerçekten de. Ve bu hangi olay aslında, hangi olaylar bizi bu noktaya getirerek bizde bu yaşanmamış hayatların ne diyelim hayaletlerini ortaya çıkarıyor. Filmde başrollerden biri de bence güvercinler. Ya aslında bu filmde tam da bir başrol yok ve güzel tarafı da o belki zaten ama güvercin de bizim topraklarda çok tanıdık bir kuş. Benim bu konuda çok şaşırdığım bir hikaye var. Almanya'da güvercin beslemek yasaktı. Çok şaşırmıştım bunu. Çünkü güvercinler çok temiz kuşlar olarak düşünülmüyor. Yani her yerden yemek alıyorlar ve bırakıyorlar. İşte gagalarıyla her yere dokunuyorlar vesaire. Oysa biz penceremize güvercin konduğunda besleriz. Sokakta gördüğümüzde besleriz. Ve çok sık duyduğum bir hikaye bu. Kendi başıma da geldi ama çok da ailemden ve arkadaşlarımdan çok sık duyduğum hikaye. Kaybettiğimiz yakınlarımızı da güvercinlerle hatırlayabiliyoruz. Yani birini kaybettiğimizde tekrar işte ertesi günden itibaren penceremize konmaya başlayan güvercine çok başka bakıyoruz. Çünkü aslında bizim bilmediğimiz yerlerden bir haber taşıdığına da inanmayı çok istiyoruz galiba. Güvercinler dolayısıyla bizim için bizim olduğumuz dünya ve olmadığımız ve görmediğimiz dünya arasında sanki bize haber taşıyorlar. Ve işte böyle görmediğimiz yerleri de görebiliyorlar sanki. O yüzden de böyle balkon demirlerimize konduğunda bizim onlardan alacağımız haberler var. Bu filmde de biraz öyle. Yani bir yanıyla da sanki hayatlarımızda olmayan, artık olmayan ama bir yandan da hala gitmemiş, elini tutmaya devam ettiğimiz, kaybettiğimiz insanlar, bizden ayrılanlar, ölümle kaybettiklerimiz, başka şehirlere taşınanlar, başka hayatı seçen insanlar. Yani fiziksel varlıklarıyla yanımızda olmayanlar ama yine de bizim gündelik hayatımızın içinde olanlar gibi bir yandan da güvercinler. Çünkü onlar işte her pencereye konuşta bize bir haber getiriyor gibi. Filmin adı çok ilgimi çekti. Karanlıkta ıslık çalanlar. Duygusu çok güzeldi. O hatta bununla ilgili bir soru da sordum. Çünkü böyle karanlığın içinde görünmeyen birinin o sesi çıkarması, bir şeyin orada olduğunu, tam seçemeseniz bile varlığını hissettirmesi sanki size. Ama bir yanıyla bu ıslık da aynı sanki karanlığı aydınlatmıyor ama insana karanlıkta tek başına olmadığını da hatırlatıyor. O yüzden de hoşuma gitti diyeyim. Tam burada ikinci bir şarkı arası verelim. Ardından tekrar beraber olalım. Cumbia del Polvo diyeceğiz. Ardından tekrar beraberiz.

Gidilmeyen yol devam ediyor. Adana Altın Koza Film Festivali'nden bugün beraberiz sizinle. Şimdi Adana'daki festivalin aslında bir bakıma şehrin kendi hafızasıyla da ilgili bir tarihi var tabii ki. İlk olarak 1969'da verilmiş ödüller. Metin Erksan Kuyu'yla almış. Fatma Girik Ezogelin'le. Yılmaz Güney Seyit Han'la. Zaten Yılmaz Güney'in uzun bir süre bayağı festivale damga vurduğunu da biliyoruz. Bu bize Türkiye sinemasının büyük bir dönemini, işte seyirciyle ilişkisini ve üretim biçimlerini de hatırlatıyor. Benim için mesela bu ödülleri konuşmak bu anlamda değerli işte. Yani hangi dönemlerde hangi filmlere ödül verildiği, aslında dönüşüm noktalarını, kırılma noktalarını, neleri önemsemeye başladığımızla ilgili de bize böyle çok tutarlı bir bilgi veriyor. Festival 1973 yılına kadar düzenleniyor. Ardından da böyle uzun bir ara veriyor ve 1992 yılında yeniden başlıyor. İlginç hikayeler var. Şimdi birazcık arşive dalmak istedim ve onları gördüm. Yani 1972'de Altın Koza'da verilen ödül geri alınıyor mesela. Yılmaz Güney'in Baba filmine veriliyor ödül. Ve işte en iyi erkek oyuncu seçiliyor Yılmaz Güney. Ancak belediye başkanı politik nedenlerle itiraz ediyor. Ve jüri yeniden toplanıyor. Ve bu sefer en iyi film Karadoğan'a erkek oyuncu ödülü de Cüneyt Arkın'a veriliyor. Ama Cüneyt Arkın ödülü almayı reddediyor ve törene katılmıyor. Böyle önemli bir an. Zaten dedim ya işte Yılmaz Güney ilk yıllarda adeta böyle ödülün sahibi. İşte Seyit Han'la almış, Umut'la alıyor ve birincilik ödülünün parasını da filmde çalışanlarla paylaşıyor 1970'te. 71'de Ağıt'la alıyor. Onu da yine Türk Hava Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı'na adıyor. Filmden aldığı işte ne diyelim ödülü. Ve hatta bu Cüneyt Arkın'a verilen ödül de Ömer Lütfi Kadın Graham Greene uyarlaması olan Yaralı Kurt filmindeki Ali Karasu rolü galiba. Ödülü reddetmediği rolü galiba o. Festival 1973'ten sonra bir de 1988'den sonra aslında iki kere ara yapıyor. Yani 1969'da başlamasına rağmen 2026'da 33.sü yapılıyor. Bir sürü sebep var. Şimdi aslında o sebepleri de düşünürsek o da Türkiye'nin siyasal ve ekonomik kesintilerinin böyle özeti gibi. Mesela 98'deki işte Ceyhan depreminin ardından da festival yapılamıyor. Bütçenin depremzedelere ayrılması bilgisi önemli bu noktada. 1992'de tekrar dönüşü böyle bir yıldızlar toplantısı gibi. Fatma Girikler, işte Şener Şenler, Memduh Ünler, Menderes Samancılar ki zaten bu senede gene jüri başkanı. Ve en önemli kısımlarından bir tanesi de aslında Altın Koza'nın Türkiye'de öğrenci filmleri için yarışma açan ilk festival olması. Bu kısmın çok önemli olduğunu hakikaten altını da çizmek lazım galiba. 2020 yılınınla ilgili ilginç bir hikaye var. Seyhan Nehri'nin üzerinde gondolda film izleniyor. Çünkü işte pandemi döneminde 8 tane gondol yerleştiriliyor ve kıyıdan böyle sosyal mesafe izleme alanları kuruluyor. Ödül töreni de İstanbul'da yapılıyor. Bu da ilginç. İsim de birkaç kere değişiyor. Adana Film Festivali oluyor, işte Altın Koza ibaresi çıkarılıyor. Ama Altın Koza'nın önemli bir isim olduğunu ben düşünüyorum bu arada. Yani Koza'nın ne olduğunu düşünerek o bağlamdan okumak lazım galiba hikayeyi. Altın Koza da çünkü adını Çukurova'nın Pamuk Kozası'ndan alıyor aslında. Ve ismi aslında şehre de çok yakışıyor. Yani Pamuk Adana'nın en güçlü simgelerinden biri. 1969'da da öyleydi. Hatta 1993'te yeniden başladığında ufak bir araştırmayla görebiliyoruz ki yaklaşık şehirde 76 bin hektarlık pamuk ekiliyor. Bu rakamı duyunca pamuğu sadece beyazlık, bereketle falan da düşünmemek lazım aslında. Yani onu toplayan elleri düşünmek, güneş altında geçen saatleri, mevsimlik işçiliği düşünmek, göçü, yoksulluğu düşünmek de lazım. Bunları düşüneceğiz. Bunları düşünmeden önce bir aslında üçüncü şarkı aramızı verelim. Ve
Ardından tekrar beraber olalım istiyorum. Konumuz tekrar bölünmesin diye. Sassana Kam dinleyeceğiz Tina Riven'den. Aslında Sahra Çölü'ne sesleniyor bu şarkıda ve işte böyle arkadaşlarıyla yolda olmayı, yıldızlara bakarak yön bulmayı, en beklemedik yerlerde su bulmayı anlatıyor. Onu dinleyelim, ardından tekrar beraber olalım.

Gidilmeyen yol devam ediyor. Bugün Adana Altın Koza Film Festivali'ndeyiz. Tam da aslında bereket topraklardan bahsediyordum. Bereket dediğimiz zaman ne düşünüyoruz, neyi geride bırakıyoruz? Biraz ondan bahsediyordum. Şimdi Orhan Kemal 1954 yılında bereket topraklar üzerinde yazdığında Çukurova'ya çalışmak için gelen üç köylünün hikayesini anlattı. İflahsızın Yusuf, Köse Hasan ve Pehlivan Ali. Aslında üçü de köylerinde geçinemedikleri için yola çıkmışlardı. Çukurova'ya geldiler. Çünkü aslında Çukurova'da iş bulacaklarını, hayatlarını değiştirecek fırsatlarla belki karşılaşacaklarını düşündüler. Yani para kazanacaklarını düşündüler. Yani şehir aslında bir ihtimaldi böyle. Tünelin ucunda görülen ihtimal. Çünkü niye olmasın? Yani iş var, fabrika var, tarla var. Ve o yüzden de bu bir ihtimal tabii ki. Ama İşte aslında böyle baktığımız zaman bugünkü film, dün izlediğim filmle de nasıl bir bağ kuruldu bir anda. Çünkü romanda da mesela iş buluyorsun ama hayatını güvence altına alamıyordun. Yusuf Kirli Koza'da, Hasan Sulu Koza'da, Ali de kırma makinesinde çalışmaya başlıyordu. Bir sürü şey oluyor tabii. Çalışma koşulları ağır, usta başı baskısı var, hastalıklar var, yorgunluklar, yoksulluklar ve her birinin hayatı başka bir yere gidiyor. Ve bereket kelimesini kullanması çok çarpıcı. Evet, toprak çok bereketli. Yani pamuk yetişiyor. Ama bu bereket onu üretenlerin hayatına aynı bereketi getirmiyor. Yani bir bölgenin de zenginlik olması o zenginlikten herkesin eşit pay alabileceğini göstermiyor. Bu çok önemli bir konu bence. Böyle söyleyince şunu da eklemek istedim. Aslında örneği verdiğimden beri eklemek istiyorum. Yerinin gelmesini bekliyorum diyeyim. Nasıl işte Orhan Kemal'in anlattığı Çukurova'da bereket sadece bolluk değilse, aslında Adana'nın sinema tarihi, bizim sinema tarihimiz ya da işte görünürlük ve imkan yaratan, şehrin hikayelerini anlatan festivaller de sadece başarıların tarihi olmuyor. Yılmaz Güney ödülünden bahsettim mesela. Şimdi aslında bu hem siyasetin sinemanın alanına nasıl girdiğini gösteriyor. Ama bunu Güney'i kahramanlaştırmak için de anlatmadım. Yani onun hayatındaki şiddeti de unutmamak gerekiyor. Bereket ne toprakta ne kültürde kendiliğinden eşit dağılan bir şey değil. Çünkü Yılmaz Güney'in uğradığı haksızlık onun hayatındaki şiddeti ve başkalarına verdiği zararı görünmez kılamaz. Bir insanın maruz kaldığı baskıyla uyguladığı şiddeti birbirinden, ya bunlar birbirlerini sıfırlayan şeyler değil. O yüzden de bu noktada da hafızamız pürüzsüz olmuyor yani. Kimi zaman onların bıraktığı, o insanların bıraktığı ağır gölgelerle de dolu oluyor bir yanıyla. Şimdi Çukurova edebiyatında aslında yol önemli bir imge. Ya yani köyden şehre giden bir yol var. Ve bir ya işte tarlaya giden yol var, fabrikaya giden yol var, hapishaneye giden yol var, gurbetliğe, askerliğe giden yol var. Bu yol metaforu üzerine biraz düşünebiliriz belki aslında. Yaşar Kemal'in Orta Direği vardı. Çukurova'ya varmaya çalışan insanların romanı. Dağın Öte Yüzü üçlemesinin ilk kitabıydı. Aslında pamuk zamanı geldiğinde işte Yalak köylüleri Torosların ardındaki köylerinden Çukurova'ya iniyor. Ve çünkü ovaya zamanında ulaşmazlarsa da iş bulamayacaklar. İşte yaşlı Meryemce, uzunca Ali var. Onu yaşlı ata bindiriyor. Elif, çocuklar ve Ali onlar da yürüyor. Ve böyle ulaşmaya çalıştıkça, yol uzadıkça da yükleri ağırlaşıyor. Kendi ailelerin içindeki kırgınlıklar çıkıyor, korkular çıkıyor ortaya. Ve at da yolda ölüyor ve o daha da böyle bir ağır bir yük haline geliyor. Ve romanda da Çukurova böyle, o da böyle çok uzaktaki bir ihtimal ve uzun sürede yok yani görünmüyor. Romanın büyük bir kısmında insanlar ovaya varmaya çalışıyorlar. Ve çünkü böyle bereketli topraklar aslında çok uzakta bir vaat ama o vade ulaşmak insanı çok tüketen bir şey bir yanıyla. Çünkü o yol yoksulluğun aslında insanlara çizdiği bir rota. Yani sen köyde kalamazsın. Ovaya inmek zorundasın. Ama ovaya varabilirsen eğer o ova da seni böyle bollukla karşılamıyor. Yani kapıları açmış karşılamıyor.
Ayrıca oraya gitmek de o kadar kolay değil. Yılmaz Güney'in Umut filmi de aslında Adana'nın içinden geçen bir yol hikayesiydi. Yani Adana tren garının önünde faytonuyla yolcu bekleyen Cabbar var. Cabbar kalabalık ailesini faytonla geçindirmeye çalışıyor. Ama işte motorla araçlar çoğalıyor, şehir büyüyor, değişiyor ve faytonlar yolun üstünde hayatta kalmaya çalışıyorlar. Bir araba işte o atlarından bir tanesine, faytonun atlarından bir tanesine çarpıp öldürdüğünde aslında Cabbar yani kendi ekmek teknesini de kaybetmiş oluyor. Ve sonra Cabbar'ın önünde açılan ihtimalleri izliyorduk. Yani borç bulmaya çalışması, piyango bileti alması, işte Ağa'ya gitmesi ama hiçbirinden sonuç alamıyor. Ve en sonra da arkadaşlarıyla beraber Define aramaya gidiyor. Çünkü işte hayatını çalışarak sürdürmeye çalışmış, toprağın üstündekiyle ilgilenmiş ama işte bunu yapamamış. O yüzden de toprağın altında bu sefer kendisini kurtaracak bir şey aramaya başlıyor. Ya bir nevi onun çıkış yolculuğu aslında modernleşmenin dışarıda bıraktığı insanın gerçekle bağını da yavaş yavaş kaybetmesi. Ben Bir Zamanlar Çukurova dizisi başladığında başta çok heyecanlanmıştım. Ya ilk bölümde İstanbul'dan trenle işte Adana'ya gelen Züleyha ve Yılmaz vardı. 70'lerin Çukurova'sı, işte pamuk tarlaları, çiftlikler, oradaki böyle sınıf farkları, zorunlu evlilikler, onlar böyle çok akla bir yanıyla hani Yaşar Kemal'in ve Orhan Kemal'in dünyalarını anlatacak mı diye. Çünkü o dünyanın hani dekorunu taşıyordu. Ama en başından itibaren o da bir melodrama yenik düştü maalesef ki. Ya sorun sadece melodram olması da değil. Ama melodramın böyle toprağa, emeğe, ne bileyim kadınların oradaki sıkışmış hayatlarına, sınıf farklarına değen bir tarafı var. Ama bölümler devam ettikçe bu arka plan yani Çukurova'nın toplumsal dünyası olmuyor. Bu sefer sadece aile içi hesaplar, işte cinayetler, ne bileyim sırlar, aşklar, onlar ortaya çıkmaya başlıyor. Oysa adı Bir Zamanlar Çukurova güçlü bir isim. Yani insanların hayatını o dönemde bir zamanlar belirleyen şey işte bu pamuk, bu yollar, bu topraklar. O kısım çok önemli tabii. Şimdi bunları anlatırken yeniden bir şarkı arası verelim. La Frontera bizimle beraber olsun. Ardından tekrar beraber olalım.

Gidilmeyen yol artık son 10 dakikamıza girdik. Tam da aslında yol fikrinden bahsediyorduk. Ama bir yanıyla şunu da söylemek istiyorum. Yani yollardan bahsettim. Festivalde başka filmler de izliyorum. İkinci kere izlediğim Pavlikovski'nin Atayurdu filminden bahsetmeyi istiyorum. Onu zannediyorum ki başka bağlamlarda tekrar anlatacağım. Bu Thomas Mann'la kızı Erika'nın 1949 yılında Almanya'ya dönüşünü anlatıyor. Aslında Thomas Mann'ın karısıyla yaptığı bir yolculuğu kızı üzerinden anlatıyor. Böyle sanki Doğu ve Batı Almanya ve o dönemde Amerika'ya giden işte Thomas Mann dönüyor. Ama eve dönmek nedir? Sürekli bize bunu sorduruyor. İşte 16 sene önce Nazi Almanya'sından ayrılmış Thomas Mann. Amerika'da yaşamış, Amerikan vatandaşı olmuş. Savaş boyunca da Almanya'ya karşı konuşmuş. Faşizme karşı sözünü sakınmamış. Şimdi savaş bitmişken Almanya'ya yeniden çağrılıyor. Çünkü Frankfurt'ta Goethe ödülünü alacak. Oradan da Sovyet denetimindeki Weimar'a geçecek ve Goethe'nin yaşadığı şehirde bir törene katılacak. İşte yanında da filmdeki kurguyla Erika var. Erika da babasının yol arkadaşı. Zannediyorum ki yol fikri bana bunu hatırlattı. Aynı zamanda onun şoförü, sekreteri, çevirmeni, yani otele odalarını ayarlayan, nerin neye koyduğunu bilen tek kişi Erika. Aynı zamanda oyuncu, yazar, savaş muhabiri, yani politik bir figür aslında Erika, gerçekte de yani. Atayurdu. Şimdi o da Thomas Mann'ın bütün hayatını anlatmak gibi bir şeye soyunmuyor. Pawlikowski bir böyle birkaç günlük bir yolculuğu anlatıyor ve yolculuğun üzerinden ülkenin savaştan çıkışını, faşizmin ardından gelenleri, o inkarı, ailenin yasını aslında ve baba kız arasındaki gerilimi anlatıyor. Çok 82 dakikalık bir film, son dönemde görmeye çok alışık olmadığımız kısalıkta ama çok da güçlü bir film. Herkesi aslında susacak kadar zamanla baş başa bırakıyor diyeyim. Bu nedense bu şey çok konuşuldu. Yani Thomas Mann'ın 1949'da aslında Almanya ziyaretinde yanında eşi Katya Mann var. Ve bunu neden Erika ile değiştirdiği. Biraz filmin kalbi sanki bu. Çünkü yani Thomas Mann Almanya'ya dönüyor ama o baba ve kız, dolayısıyla farklı kuşaklar Almanya'ya başka bakıyorlar. Bence onu anlatmak için yapılmış diye düşünüyorum. Bir yanıyla böyle Goethe'den, Hümanizm'den, Avrupa'nın büyük edebiyat geleneğinden bahsediyorlar. Frankfurt'ta Batı Almanya böyle Mann'ı kendi işte başlangıç noktasının simgesi yapmak istiyor. Ama Weimar'da aynı şeyi Doğu Almanya için yapmak istiyor. İşte iki tarafta çünkü Goethe'ye, Almanya'nın kültürel mirasına sahip çıkmak istiyor ve bunu Thomas Mann'ı da onun yüzü yapmaya çalışıyorlar. Aslında şunu anlıyoruz da her iki tarafında bir derdi var. O da savaşın ardından yeni bir Almanya anlatısı yazabilmek yani. Ama Thomas Mann iki tarafında, iki dünyanın da propaganda malzemesi olmak istemiyor. Mesafeli davranmaya çalışıyor. Ve bir yanıyla da böyle sanatın ve kültürün böyle büyük diliyle konuşuyor. Hem Frankfurt'ta işte eski rejimle işbirliği yapmış. İnsanların yeniden toplum içine karıştığı, hatta unutmak istedikleri bir geçmiş var. Bunun üzerini kapatarak yeni bir ütopya dili oluşturmak istiyorlar ama bir tarafta inkar var yani. Öbür tarafta da bir bunu silme isteği var. Filmde Erika eski kocası Gustav

0: Gründgens'le karşılaşıyor. Bu kısım önemli. Çünkü aslında Gründgens Nazi döneminde kariyerini büyütmüş bir oyuncu. Ve kendisini savunuyor bir yanıyla. İşte koşulların kurbanı olduğunu söylediğinde de Erika böyle onun yüzüne büyük bir tokat atıyor. Bu kısım önemli. Çünkü savaşın ardından insanların kendilerine nasıl hikayeler anlattıklarıyla da ilgili. Kimse kendisini suçlu görmek istemiyor. Herkes başka birini kendisini zorladığını, kararları başkasının verdiğini söylüyor. Bir yanıyla Erika'nın bir yası da kardeşi Klaus. Klaus Mann bir yazar. İşte onu çok yoran bir sürgün hayatı var. Film Klaus'un ölümünü de sanki o dönemin ya o yolculuğun içine yerleştiriyor. Yani birkaç gün içerisinde olmuş gibi. Erika hani Klaus'un ölümünü o yolculukta haber almış gibi. Tam gerçeği yansıtmıyor bu ama orada Thomas Mann'ın oğlunun ölümünden sonra işte bütün bu tören programını hiç aksatmak istememesi, Erika'nın bunu kabul etmemesi. Dolayısıyla yas tutmadan eve geri dönebilir miyiz sorusu önemli bir sorun oluyor. Belki de Thomas Mann da Almanya'dan ayrılmasa yaşamayacaktı. Belki de sürgün onun için bir hayatta kalma yoluydu. Ama Klaus'un ölümüyle beraber hayatta kalmış olmanın kendisi de çok zor bir tercih oluyor. Tercih mi diyeyim yani buna ne diyeceğim? Ya bir aileden biri hayatta kalırken öbürü bunun ağırlığına dayanamıyor aslında. Böyle olduğunda aldığınız ödüller ne kadar önemli olabilir ki? Erika daha yas tutulması gerektiğini düşünen bir yerden geliyor. Hatta babasının yas tutamayışına da öfkeli. Babasını seviyor ama belki o yeni işte onun temsil ettiği kuşak, yani babasını seven bir kız aynı zamanda onun yanında ne kadar yalnız. İngilizce fatherland'ti, Türkçesi ata yurdu. Yani bir sıcaklık getirmiyor bir yanıyla evden, yuvadan, çocukluktan söz eden bir kelime de değil. Daha çok böyle miras alınmış bir ülke. Babalardan gelen bir dili, bir kültürü, bir iktidarı çağrıştırıyor gibi. Çünkü bir yanıyla Thomas Mann Almanya'ya geri dönüyor ama Almanya ona bir evde olmuyor yani. Kendisini aklaması gereken bir yer. Ben filmle ilgili en çok Pawlikowski'nin siyah beyaz estetiği üzerine düşündüm. Yani böyle bunu pırıl pırıl bir dönem dekoru gibi göstermemek için, bize böyle aydınlık alanların bile huzur vermediğini göstermek için, insanı renkten mahrum bıraktığı için, gri tonları böyle çoğalttığı için diyeyim. Onun daha önce Ayda ve Soğuk Savaş filmlerinde de bu estetiği taşıdığını görmüştük. Bu tercih zaman zaman da eleştirilen, benim de zaman zaman eleştirdiğim bir tercih olabiliyor. Bu filme uyan bir dili olduğunu düşünüyorum ben siyah beyazın. Çünkü işte siyah beyazı tercih ettiğiniz zaman neden onu tercih ettiğinizi bence ortaya koyabilmek önemli. Yani sadece estetize etmek amacıyla mı yoksa hikayenin dilini çoğaltabilmek amacıyla mı? Zannediyorum ki o kısım çok önemli. Dolayısıyla beni yol fikri ta Çukurova'nın yolundan Almanya'nın yoluna getirdi bir yanıyla. Başka başka hikayelere bakmış olduk. Eve dönmek isteyen ama geride bıraktığına dönemeyen insana yasa bakarak bunu söyleyebiliriz. Ama umutsuz bir yerde de bitirmemek lazım. Yani belki beni programın sonunda hani tekrar koza fikrine geri dönmek ve o içinde taşıyan şeyin büyümesine alan açan bir kabuk olarak görmek. Onu bir emeğin işareti olarak görmek. İpek böceğinin kozasının dönüşümü olarak görmek belki önemli. Çünkü burada festival de genç sinemacılara bu alanı açarken ilk filmini gösteren biri, işte kısa filmini gösteren biri, yıllardır senaryo yazan ama bir türlü filme dönüşemeyen hikayesiyle orada seyircilerin içinde oturan kişi. Bunlar hani o kendi sesini geliştirmek için başka filmlerle yan yana geldiğin bir karşılaşma imkanı. Belki o yüzden de festivallerde yeni filmler izlemek de her zaman çok heyecan veriyor. O buluşma anları, işte seyircinin, hikayelerin, çeşitli hikayelerin birbirleriyle buluşma anlarını düşündüğüm için. Şimdi tekrar böyle Seyhan'ın karşısında otururken nehrin bir şehir için ne anlama geldiğini düşünüyorum. Geçmişten bugüne akan zaman gibi. Yıllar önce kızımı bir çok küçüktü o zamanlar bir tarih müzesinde böyle 2 günlük bir atölyeye yazdırmıştım ve ödevleri de güzel resim yapıyordu ona devam etmesi için. Onlara bir ödev veriyorlar. Diyorlar ki antik çağlardan bugüne olan bir şey çizin. Ve benim kızım bütün resmi kuşla doldurmuştu. Aynı öyle bir şey nehirde bir yanıyla. Hani o zamandan bu zamana var. İnsanları, mahalleleri, köprüleri böyle sesleri birbirine bağlayan somut bir şey. Taş köprü de nehrin iki yakasını bir araya getiriyor. O değişmiyor ama işte ben değişmişim. Dolayısıyla bugünden haberler bu kadar diyeyim. Taş köprü, Seyhan ve ben sizlere yaşanmamış hayatımız kadar yaşanmış hayatlarımız da olsun diyerek veda etmek istiyorum. Bizlere eşlik eden görmediğimiz hikayeler kadar gördüğümüz, sevdiğimiz hikayelere tutunalım istiyorum. Gidilmeyen yol bir hafta daha sona erdi. Kendinize çok iyi bakın ve önümüzdeki hafta yine yeni hikayelerde buluşmak üzere. Hoşça kalın. Ben Aslı Kotaman. Keyifle, filmlerle, edebiyatla kalın. Çok sevgiler.
1: Gidilmeyen yol.
2: Edebiyat, sinema ve sanatta yaşanmamış hayatların izleri.
1: Hazırlayan ve sunan Aslı Kotaman.

Apaçık Radyo.

0: Sonsuz Çilek Tarlaları. Güncel sahneden söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Tuğçe Yapıcı.
1: Pazartesi akşamları 20'de Apaçık Radyo'da.

0: Reklamlar.
1: Sinema tutkunları için Film Ekimi 9-18 Ekim İstanbul, 15-18 Ekim Ankara, 22-25 Ekim İzmir ve Mersin'de. Filmlerden ipuçları ve diğer ayrıntılar filmekimi.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
0: Reklamlar bitti.

Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay ve Nevin Sungur. Salı günleri 14'te Apaçık Radyo'da.

0: Lütfen şu pila kitaba kor musunuz? Çabuk.
1: Radyo.
2: Radyo.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
3: Söyleyeyim mi?
4: Söyle tabii.
1: Apaçık Radyo.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ömer Özgüner'e teşekkür ederiz.
1: Ege'nin Köprüsü. Hazırlayan ve sunan Yannis Saulis.

İyi akşamlar. Selanik'ten selamlar. Apaçık Radyosu'nda Ege'nin Köprüsü dinliyorsunuz ve ben Yanis Saulis. Bugünkü radyo programımızı Manos Hadzidakis'in iki melodisi ile başladık. Bu kayıtta Buzuki'yi Yorgos Zambetas çaldı. İki rebetiko şarkısıyla devam edeceğiz. İlki Apostolos Hatzihristos tarafından yazılmış ve Rebetes veya Bu Gece Seni Bekleyeceğim adını taşıyor ve kendisi tarafından seslendirilmiştir. 1948'de kaydedilen şarkıyı Rebetlerin eğlenmeyi ve coşkulu yaşamlarını anlatıyor. Hemen ardından Markos Mamakaris'in Mikros Aravonyastika ya da Türkçe'de Genç Nişanlandım diye adlı şarkısını dinleyeceğiz. Bu kayıt Yorgos Dalaras'ın bir konserinden alınmıştır. Konser Markos Mamakaris'in memleketi olan Siros Adası'nda verilmiştir. Keyifli dinlemeler.

Bulutlu alacakaranlık ve hafif bir yağmur başladı. Seni karşılamaya gelen ben. Kapının kapalı olduğunu gördüm. Evet, kapalı. Islık çaldım, duyamadın. Geldiğim gibi geldim. Pencereler kapalı, kapı kapalı ve dışarıdan ıslanıyorum. Bunlar bir sonraki şarkının sözleri. Başlık bulutlu alacakaranlık. Surupo mesinefya Yunanca'da. Kayıt 1950'de yapıldı. Beste ve söz Yorgos Mitsakis'e ait. İcra eden Marika Ninu.

Amerikanın uyu dinledik. Şimdi çok bilinen bir şarkıyla devam edeceğiz. Bu şarkıyı Andonis Diamandidis veya Dalgas icra ediyor. Başlık Yunanca'da Matya Mu Matya. Türkçe'de Ada Sahillerinde Bekliyorum.

Gel beni kucakla ve büyülü derinliklerine yürüt beni. Beni derin öpüşünle birlikte götür. Beni yalnız bırakma, kaybolurum. Bu devamında duyacağımız Manos Loizos'un iki şarkısından ilkisinin sözleridir. İkinci şarkı ise Manos Loizos'un Nazım Hikmet'in şiirlerinden oluşan bir albümünden. Albümün adı Sevgiliye Mektuplar. Bu şiirde Nazım Hikmet İstanbul'daki yoksulların zorlu yaşamını anlatıyor. İcra eden Manos Loizos.

0: Apaçık Radyosu'nda Ege'nin Köprüsü dinliyorsunuz ve ben Yanis Saulis. Şimdi Sayın Akın Altan'ın Bertolt Brecht okumasını dinleyelim. Bay Altan'ın tüm kayıtlarını Cinema Sound Synopsis adlı YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
1: Bertolt Brecht, Bay Conan'ın öyküleri. Seslendiren Akın Altan. Umarsız çocuk. Bay Conan, uğranan haksızlık karşısında susup haksızlığı sineye çekme alışkanlığının kötülüğü üstüne konuşuyordu ve aşağıdaki öyküyü anlatmıştı. Kendi kendine ağıt yakar gibi umarsızca ağlayan çocuğa önünden geçen adamın biri üzüntüsünün nedenini sordu. ''Sinemaya gitmek için iki kuruşu bir araya getirmiştim.'' dedi çocuk. Geldi delikanlının biri, elimden birini alıp gitti ve bir delikanlıyı gösterdi. Delikanlı uzaktan görülüyordu. ''Bağırmadın mıydı yardım için?'' diye sordu adam. ''Bağırdım.'' dedi çocuk hıçkırıklarını artırarak. ''Kimse duymadı mı seni?'' diye sordu adam çocuğu sevecenlikle okşayarak. ''Hayır.'' dedi yutkunarak çocuk. Adam ''Daha sesli bağıramaz mıydın?'' diye sordu. ''Hayır.'' diye yeni bir umutla adama baktı. Çünkü adam gülümsüyordu. ''Ver bakalım elindekini de buraya.'' diyerek çocuğun elinden son kuruşu da alıp hiçbir şey olmamış gibi yürüdü gitti adam. Dostluk görevi. Bay Conan, dostlara biçimi doğru bir iş görmeye en iyi bir örnek olarak aşağıdaki öyküyü anlattı. Yaşlı bir araba üç genç insan gelmiş ve ona ''Babamız öldü, bize 17 deve bıraktı ardında ve vasiyetine göre en yaşlı develerin yarısını, ikincisi üçte birini ve en genci de dokuzda birini alması gerekiyordu. Biz şimdi paylaşımda anlaşamıyoruz, bu işi sen üstlen.'' dediler. Arap düşündükten sonra ''Gördüğüm kadarıyla paylaşımı doğru yapabilmeniz için bir deveniz eksik. Benim yalnızca tek bir devem var ama o da emrinize hazır. Alın onu ve paylaşımı yaptıktan sonra sal tartanı getirin bana.'' dedi. Gençler bu dostça edime teşekkür ederek deveyi aldılar ve 18 deveyi şöyle paylaştırdılar. En yaşlısı develerin yarısı olan 9'u, ikincisi 3'te 1'in karşılığı 6 ve en genci de 9'da 1'i olan 2 deveyi aldı. Gençlerin develerini kendi taraflarına çektiklerinde şaşkınlıkla bir devenin arttığını gördüler. Bu deveyi teşekkürlerini yineleyerek yaşlı dostlarına geri götürdüler. Bay Conan bu dostça edim özel kurban istemediği için bu edim biçimini doğru olarak niteledi.

Bay Conan'ın en çok sevdiği hayvan. Hayvanlardan öncelikle hangisini daha değerli bulduğu Bay Conan'a sorulduğunda fil diye yanıtlayıp nedenlerini şöyle sıraladı. Fil, güçle beceriyi birleştirir. Bu öyle bir tuzaktan kaçıp kurtulmak ya da kurnazlıkla kimsenin anlayamayacağı bir biçimde bir yemeği aşırmak gibi basit bir beceri değil, kuşkusuz. Gücü büyük atılımlar için kullanma becerisi. Bu hayvan geniş izler bırakır gelip geçtiği yerde. Buna karşın karıncayı incitmez. Üstelik şakadan anlar. İyi bir dost olduğu gibi iyi de bir düşmandır. Çok büyük ve çok ağırdır. Ama çok da hızlıdır. Hortumu koca bir gövdeye, küçük yiyecekleri de fındığı da aktarır. Kulaklarını istediği biçimde kullanır. Yalnızca duymak istediğini duyar. Çok da uzun yaşar. Toplu yaşamayı sever. Bu sevgisi yalnızca fillere karşı değildir. Fil her yerde hem sevilir hem korkulur. Belli bir gariplik ona tapınılmayı bile olası kılmıştır. Kalın bir derisi vardır, bıçaklar kırar. Ama yüreği çok duyarlıdır. Kederlenebilir, öfkelenebilir. Dans etmekten hoşlanır. Balta girmemiş fundalıkta ölür. Çocukları ve diğer küçük hayvanları sever. Gridir. Yalnızca iri gövdesiyle dikkati çeker. Eti yenmez. İyi çalışabilir. İçkiyi sever ve neşelenir. Sanat için de bir şey yapar. Ardından fil dişi bırakır.

Sayın Akın Altan'a teşekkür ediyorum. Bertolt Brecht'in öykülerinin ardından Start After the Finish adlı bestemi dinledik. Miki Stodarakis'in Tis Agapis Emata ya da Türkçe'de Aşkın Kanları adlı şarkısıyla devam edeceğiz. Şiir Odysseas Elitis'e ait olup Grigoris Pithikotis tarafından seslendirmiştir.

Apaçık Radyosu'nda Ege'nin Köprüsü dinliyorsunuz ve ben Yanis Saulis. Bugünkü programımızın sonunda çalmak üzere iki özel şarkı seçtim. İlki 2016 yılında Rusya'nın Soçi şehrinde kaydedilen ve Toi et moi, sen ve ben diye adını taşıyan bir şarkıdır. Şarkıyı Dmitri Khorostovski ve Lara Fabian seslendiriyor. İkinci şarkı ise ünlü Hollywood oyuncusu Anthony Hopkins tarafından yazılmış bir orkestra eseri ve vals devam ediyor adını taşıyor. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Ege'nin Köprüsü. Hazırlayan ve sunan Yannis Saulis.

0: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
1: Neden bunları dinliyorum? Dinleyicisine göre şekillenen sesler, albüm okumaları.

0: Hazırlayan ve sunan Murat MRT Seçkin. Pazar 21'de Apaçık Radyo'da.
1: The car is on fire and there's no driver at the wheel. And the sewers are all muddied with 1,000 lonely suicides. And a dark wind blows.
2: Altmışlardan günümüze, punk'tan post-rock'a, new wave'den elektronikaya alternatif sesler.
0: Hazırlayan ve sunanlar Hilmi Tezgör ve Osman Öztürk.
3: Pazartesi geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Emine Öz'e teşekkür ederiz.
2: Life on Mars. Karanlıkta kalmış müzikler.

0: un homme et un bond de géant pour l'humanité.
1: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
2: Reklamlar.
3: Sinema tutkunları için film ekimi 9-18 Ekim İstanbul, 15-18 Ekim Ankara, 22-25 Ekim İzmir ve Mersin'de. Filmlerden ipuçları ve diğer ayrıntılar filmekimi.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
2: Reklamlar bitti.

0: Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Işık Demirtaş'a teşekkür ederiz.
2: Neden bunları dinliyorum? Dinleyicisine göre şekillenen sesler, albüm okumaları.

0: Hazırlayan ve sunan Murat MRT Seçkin.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Işık Demirtaş'a teşekkür ederiz.

Kainatın tüm seslerine apaçık radyo.

0: Plank. Ses, sessizlik ve gürültüye dair.
1: Hazırlayan ve sunan Seda Nibolu.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Can Kozlu'ya teşekkür ederiz.
2: Sarhoş Atlar Zamanı. Konu parantezinde rock. Hazırlayıp sunan Akif Burak Atlar.

0: İyi akşamlar. Apaçık Radyo'da önümüzdeki bir saat boyunca sarhoş atlar zamanı. Bugün 4 Ekim, bundan tam 56 yıl önce bugün rock tarihinin en etkileyici seslerinden biri Janis Joplin, 27 yaşında hayatını kaybetti. Çok kısa bir kariyeri oldu. Genç yaşında çok kısa bir sürede oldukça önemli bir şöhret kazanmıştı. Elbette sesi ve yorumuyla. Ne yazık ki 56 yıl önce 1970'in 4 Ekim'inde Pearl adlı albümünü kaydettiği sırada Los Angeles'taki otel odasında aşırı dozdan hayatını kaybetti ve sonradan 27 kulübü olarak adlandırılacak genç yaşta 27 yaşında hayatını kaybeden müzisyenlerin arasında anılacak o trajik ölüm gerçekleşti. 27 kulübü tabii bu kavramın çağrıştırdığı diğer isimler Rolling Stones kadrosundan Brian Jones, Jimi Hendrix, Jim Morrison ve Janis Joplin. 1969 ile 71 yılları arasında çok kısa süreler aralıklarla peş peşe hayatını kaybetmesi nedeniyle rock dünyasında böyle bir kült olarak adlandırılıyor. Daha trajik olan yakın dönemde Kurt Cobain ve son olarak Amy Winehouse'un da aynı yaşta hayatını kaybetmeleri ve bu gruba dahil edilmeleri. Bu genel kültür bilgisini bir tarafa bırakalım ve Janis Joplin'e ayırdığımız saatin hikayesine geçelim. Klasik bir best of seçkisi yerine 68 tarihli Cheap Thrills albümüne kulak vereceğiz bu akşam. Açılışta klasik Summertime vardı. Cheap Thrills albümünde yer alan şarkılardan biri. Şarkının albümün açılış şarkısı değil ama hani programın açılışına yakışacağını düşündüğümüz için önceliği ona verdik. Biraz Cheap Thrills albümünden bahsedelim. Grubu Big Brother and the Holding Company ile birlikte kaydettiği ikinci albüm bu. İlk albümlerini de aslında kısa bir süre önce yayınlamışlardı. İlk albüm yayınlandıktan kısa bir süre önce 1967 yılında Kaliforniya'da Monterey Pop Festivali adlı bir büyük festival gerçekleştiriliyor. Woodstock'ın öncüsü olarak kabul ediliyor rock tarihinde. Janis Joplin de grubuyla beraber sahnede muazzam bir performans ortaya koyuyor ve sonrası hızla ilerliyor. İşte bu ikinci albüm aslında grubu Big Brother and the Holding Company ile Janis Joplin'in ortaklığında bir zirve, büyük başarı kazanıyor ve Janis Joplin'in artık grubu da aşan bir yıldız haline getirmesine neden oluyor. Zaten bu albümden sonra grupla ortaklığını bitirecek Janis Joplin ve hayatını kaybedeceği döneme kadar solo artist olarak konserlerine ve kayıtlarına devam edecek. Ölüm yıl dönümünde biz de bu Cheap Thrills albümüne kulak vereceğiz. Şimdi albümle ilgili vermemiz gereken bir diğer bilgi de kayıtları ile ilgili. Aslında albümü ilk olarak bir konser kaydıyla yayınlamak istiyorlar. Fakat kayıtlar çok da başarılı olmuyor. Daha sonra stüdyoya dönüp şarkıları yeniden kaydediyorlar. Ve fakat aralara bazı alkış ve tezahürat efektleri eklemeyi de ihmal etmemişler. O yüzden her ne kadar büyük oranda stüdyoda kaydedilmiş olsa da albüm konser kaydı hissiyatını taşımayı başarmışlar bu efektler sayesinde. Şimdi albümdeki şarkıları Summertime hariç sırasıyla dinleyeceğiz. Ball and Chain adlı şarkıya gelene kadar dinleyeceğimiz şarkılar sırasıyla Combination of the Two, I Need a Mental Love, bir klasik Piece of My Heart ve Turtle Blues olacak. O Sweet Mary ile beraber ikinci bir anonsla yeniden birlikte olacağız.
1: Four gentlemen and one great, great, great big brother holding company.

Janis Joplin'in kahkahalarıyla sona eren şarkının ismi Oh Sweet Mary idi. Apaçık Radyo'dasınız. Sarhoş Atlar zamanını dinliyorsunuz. Bugün 4 Ekim. Janis Joplin'i, büyük şarkıcıyı, ikonik efsane şarkıcıyı 68 tarihli Chip Thrills albümüyle anıyoruz bu akşam. Albümle ilgili şu bilgiyi verdim ilk anonsta. Başta canlı bir albüm olarak planlandı. Ancak kayıtların beğenilmemesiyle beraber stüdyoda yeniden kaydedildiğini söylemiştik. Aralara da işte bazı konser efektleri eklendiği için gerçek bir konser albümü olarak zannedilir Chip Thrills. Albümdeki tek konser kaydı ise Ball & Chain. Birazdan dinleyeceğimiz yaklaşık 9 dakikalık bir klasik, aslında Big Mama Thornton şarkısı. Fakat Janis Joplin'in yorumu şarkıyı bambaşka bir hizaya çekiyor. Gelin bu rock tarihinin klasik 10 dakikasına kulak kesilelim.

Ball and Chain. Olağanüstü bir yorum. Tüylerimiz diken diken programa devam ediyoruz. Bugün ölüm yıldönümü nedeniyle Janis Joplin'i Cheap Thrills albümünü dinleyerek anıyoruz. Ball and Chain ile aslında albüm bitti. Şöyle bitti. İlk yayınlandığı versiyonunda 9-8 şarkı vardı. Ball and Chain albümün son şarkısı olarak plan B yüzünü tamamlıyordu. Sonradan yayınlanan edisyonlarda 4 şarkı daha ekleniyor albüme. Bu şarkılar da kayıtta stüdyoda kaydedilen Roadblock ve Flower in the Sun adlı şarkılar. Ayrıca 2 konser yorumu da albüme eklenmiş. Catch Me Daddy ve Magic of Love. Süremiz hepsini çalmaya el vermeyecek ama önce Roadblock ve Flower in the Sun adlı şarkıları dinleyebiliriz. Bir de tabii plak dedik. Albümün kapağından bahsetmeden olmaz. Efsane bir kapak, ikonik albüm kapaklarından biri olarak kabul ediliyor. Cheap Thrills'in kapağı. Bir çizgi roman sanatçısı Robert Crumb tarafından hazırlanan ve işte hippie kültürünün önemli ikonik hatıralarından biri olarak hafızalara kazınan bir kapak. Cheap Thrills albümünün kapağı. Mutlaka görmüşsünüzdür ama hani görmediyseniz şöyle bir internette hafif bir aramayla bakmanızı da tavsiye ederiz. Peş peşe iki Janis Joplin şarkısı dinleyelim. Roadblock ve Flower in the Sun.

0: Flower in the Sun dinledik ve programın sonuna geldik. Bugün 4 Ekim, Janis Joplin'in hayatını kaybettiği gün. Bir anlamda 56. ölüm yıl dönümü. Biz de bugün rock tarihinin bu büyük sesini ağırladık. 1968 tarihli klasik albümü Cheap Thrills'e kulak verdik. Kapanışı da albüme sonradan eklenen konser kayıtlarından biri olan Catch Me Daddy adlı şarkıyla yapacağız. Ben Akif Burakatlar, Teknik Masa'da Selahattin Çolak sizlerle bir saat geçirdik. Önümüzdeki pazar farklı bir konu parantezinde görüşmek üzere. İyi haftalar.
1: And now, starting their second night at the Grandy Ballroom from San Francisco, Big Brother and the Holding Company.
2: Thank you.

0: Sarhoş Atlar Zamanı. Konu parantezinde rock. Hazırlayıp sunan Akif Burak Atlar.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Can Kozlu'ya teşekkür ederiz.
2: Apaçık Radyo.
3: Reklamlar.
4: Şehrin caz hali başlıyor. 36. Akbank Caz Festivali 26 Eylül 11 Ekim tarihleri arasında. Biletler Biletix'te. Detaylı bilgi akbanksanat.com'da.
3: Reklamlar bitti.
5: It is not in the rubbish. It is in where you put the rubbish.
2: Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Can Erönder'e teşekkür ederiz.
6: I mean, when we talk about black magic, it is basically the worship of the force of evil as embodied by
3: Zifir. ...2000'ler sonrası metalde akımlar, yeni sesler. Hazırlayan ve sunanlar İlksen Mavi Tuna ve Uğur Çıkrıkçılı.

0: Okay, this next track, we're going a little bit of an anthem wherever we go. People usually get the lighters out and things. This is a slow one off the Black Manor album. This is a track called Buried Alive.
1: Apaçık Radyo'dasınız. Zifir başladı. İlk sen Mahucuna ben.
2: Uğur Çıkrıkçılı bende.
1: Evet, Kronos'un inlemeleriyle başladım bu akşamın yayını. Efsanevi bir ismi kaybettik. Birkaç gün önce beni aldık bunun. Hiç de şaşırmadınız diye düşünüyorum. Kronos anısına bir Venom listesinin ilk parçasını duyduk bile. Ein Kleine Nacht Müzik'ten bir canlı solosuydu Kronos'un, değil mi Uğur?
2: Evet, bu albüm Eine Kleine Nachtmusik, işte Mozart'ın bir eserine atıfla seçtikleri niye bir küçük gece müziği biraz ilginç. Hatta konsere Vivaldi'nin bir kuple girişiyle başlarlar
1: evet,
2: kayıda.
1: Evet, çok ilginç bir kayıttır bu, evet.
2: 85 Londra ve 86 New York konserlerinin öyle bir ikiz disk halinde yayınlamışlardı. Evet, iyi bir, yani ses getirmiş bir konser albümü bu. Buradaki bas solosu gerçekten inanılmazdır. Hatta Witching Hour çalacağız birazdan. Oradaki girişi de, hatta şu son 24 saatte sosyal medyada en çok paylaşılan videolarından biri Kronos'un. Yani devam etmeden bir iki kelam etmek istiyorum aslında
1: çok
2: Kronos
1: için.
2: Conrad Thomas Land 63-2026 yılları arasında yaşadı. İyi ki de yaşadı, iyi ki de üretti diyebileceğimiz ve çok saygı duyulan bir isim. Venom'un ilk kadrosu da değil ama bir yıl sonra giriyor.
1: Hemen, evet.
2: Original işte Trio, Abaddon, Mantas ve Kronos. Yani çok uzun olmasa da çok iyi albümler çıkartıyorlar. Hatta şimdi hani biz bir extreme metal programıyız. Hani nereden başlatırız bunu? Belki hani Black Sabbath'la başlatmak çok doğru olacaktır. Hani o ağaç gövdesini oradan başlatırsak işte bir sürü sonra incelen dallar, çıkan yapraklar falan. Yani bir yığın tarz ortaya çıkıyor. 78 yılında kuruluyor Venom. Ve yani ben şeye benzetiyorum. Böyle bazı meyve ağaçlarının gövdesinin yanından piçler çıkar. Böyle fındık ağaçlarında olsun, erik şeftalilerde falan filan. Ben bu yani gerçekten Venom'un yaptığını tam da böyle bir piç fidan gibi düşünüyorum. Çünkü baktığında yani hangi grubu sayalım? Metallica'yı mı sayalım? Megadeth'i mi? Slayer'ı mı? Machine Head'i mi? İşte Battery'i mi? Mayhem'i mi? Yani bir yığın sayabiliriz ve bu saydığım insanlar da yani sizi etkileyen albüm nedir? Yani ya da üzerinizdeki etkiyi yaratan nedir diye sorulsa, ki zaten böyle birçok röportaj var. Ne bileyim, az önce bir Demonaz'ın bir şey, bir okudum Immortal'dan, o da bir benzer bir şey söylüyor. Hep bu çıkıyor yani 81 Liquid Satan ve 82 Black Metal gerçekten bir dönüm noktası yaratıyor. Ki biz bunu geçmişte bu birinci ve ikinci dalga Black Metal'leri konuşurken kayıtların kötü, yani bir lo-fi olmasını,
1: evet,
2: da çiğliğini çok konuşmuştuk. Aslında tam da
1: o
2: çıkış
1: zaten
2: noktası bu albümler. Yani baktığın zaman yani yani o söylenecek o kadar şey var ki, mesela
1: doğru.
2: Mayhem'ın ismi buradan geliyor. Mercy with Mayhem parçasından. İşte Quarton'u röportajlarına baktığınız zaman yani Mayhem'e çok atıf vardır. Metallica daha yani parlayıp büyümeye başladığı zaman Venom'la turne yapıyorlar. Ön grubu oluyor işte. Ya da sonrasında da bir Avrupa turnesinde beraber çalıyorlar. İşte Slayer keza beraber turluyorlar. Yani akla gelebilecek bütün ekstrem metal gruplarının kökeni aslında Venom'a uzanıyor diyebiliriz.
1: Evet.
2: Ve burada da Kronos'un frontmanliği bir başka en uzun süreli eleman. Çünkü işte Mantas, Abaddon bir süre ayrıldılar. Bir daha birleşildi ama olmadı. Yani çok önemli bir figür olarak da Kronos metal tarihinde yerini aldı.
1: Evet, bu arada bir boşluk vardır ya, hani Venom'un hayatımızda olmadığı. Zaten dediğin gibi
2: Evet.
1: yani hani Kronos dışında girip çıkanlar da çok. Mantas en son geri dönmedi bile son şeye, hani kadroya vesaire filan. Hani sonuçta evet, bir Kronos olarak biliyoruz ama hiç aktif olmadığı bir dönem var. Onu da ben bilmiyordum, yeni okudum. Şey, yazılımcılık yapmış bir dönem yani, baya
2: Evet.
1: hani bir bilgisayarcı da hani işe başlayıp sonra
2: Kesinlikle.
1: zaten şey, hani kapaklarında da görebiliyoruz belli bir yıldan itibaren, hani oralara kadar görsel dünyaya da epey hakim olmuş, ilginç bir figür. Öyle hayal etmek de Kronos'u bana acayip geliyor hakikaten, bilgisayarın başında köhne bir yerde falan, öyle hayallerim var. Neyse, bu çok böyle hani bir off track olarak bahsedilebilir ama senin söylediklerinden devamlı esas ufak bir şey eklemek istiyorum. Yani
2: Buyurun.
1: eminim şu an biz dinleyen herkes Kronos hakkında bir iki bir şey söylemek istiyordur. Öyle temas etmiş bir figür çünkü hayatımıza. Çok da aslında suistimal etmek de istemiyorum, dolayısıyla bu alanı Venom dinlemek hepimize daha iyi gelecek, ama aklıma şunu getirdi söylediğin, yani hem kayıt tarihi açısından aslında Venom çok önemli. 80'lerden itibaren söylediğiniz gibi hani birinci kuşak Black dedik, daha sonraki estetiği de belirleyen demeyeceğim de ona çok ilham vermiş bir grup. Ama bununla birlikte tabii ki sahne performanslarını da almadan yani geçemeyiz. Nasıl hani sınırları aşmanın meşruiyetini ya da ilk örneklerinden birini vermişse, ki bu arada Black Sabbath da tabii ki orada bir yerde, ama yani bu sınır aşma meselesinde galiba Kronos kadar, Venom kadar ilham veren çok az ekip vardır diye düşünüyorum. Yani müziğin nasıl duyulacağından tutun da müziğin nasıl yaşayacağımızı da
2: Tabii.
1: gösteren muazzam bir şey yani. Hani ne dediğini bilmiyorum. Sen güzel dedin işte, o ana ağacın şeyleri, piç fideleri dedin. Onlardan biri, bir köşe taşı, milestone da denebilir tabii ki
2: Evet.
1: Venom'a. Tabii ki 2000'ler sonrası ekstrem metalin ruh hallerinin peşine düşen Zifir programında da Kronos sonrası özel bir liste çalacaktık.
2: Doğru. Yani giyimden tut, sahnedeki duruşa, aksesuarlardan, işte albüm kaydına, çizimlere, yani az önce sen de tabii bahsettin, o mühendisliğin ya da teknik noktalara hakim olsun getirisi var, ama sadece o da değil. Mesela bu meşhur Venom işte
1: Evet.
2: pentagramlı çizimi,
1: Baphomet.
2: Baphomet'in de Lucifer'ın, Satan'ın olduğu işte o beşli, hatta bir tanesi de o temalardan biri de insandır. Bildiğim kadarıyla Abaddon da onu çiziyor ve orada
1: Evet,
2: şey
1: evet,
2: yapıyor.
1: evet, evet. Aynen öyle.
2: Yani grup olarak da çok çok şeyler, yani üretkenler. Hatta tabii bu kadar çok şey üretirsen ve inanılmaz gruplar üzerinde bir hükümranlığın oluyor, böyle bir tarafıyla etkin oluyor. Yıllar önce 70'li ya da 80'li yıllarda tabii bu Amerika'da bu aileyi koruma kanunları da hani böyle bir çökmüştü. Gene bunu konuşmuştuk Zifir'de geçtiğimiz dönemlerde. Yani Twisted Sister'dan Frank Zappa'ya kadar bir sürü bilindik isim bu çember içinden alınıp sorgulanıyordu vesaire. Hatta buradan seken taşlar da Venom'a da geliyordu. Hatta bu dönem dün ben de bir röportajında denk geldim. Ya tabii hani bir dark, bu karanlık dünyaya ilişkin, okültizme ilişkin, işte satanizm vesaire ilgimiz vardı. Ama bu bir show business getiriyor, yani bir tarafıyla da bu ticari tarafına denk görüyor, ama hani biz niye bu bizim üzerimize geliniyor? Hani David Bowie de Mars üzerine, uzay üzerine yapıyor, ama kimse adamın Marslı'nın peşine koşmuyor. Niye böyle oluyor da bir de bizim üzerimize koşuyorlar diye bir varyansın ediyormuş. Bir tarafıyla da haklı gerçekten, ama medyanın da yeri alacak. Yani Bowie'nin Mars'ı mı, karanlık Venom'un o karanlık yüzü mü daha sansasyonel bir şey? Tabii ikisi ikincisi olacaktır.
1: Bizim için öyle galiba biraz, evet.
2: Evet.
1: Biz daha o taraftayız. Evet, hadi Witching Hour dinleyelim mi şimdi?
2: Evet, hadi dinleyelim.

0: Konser performansı, canlı performans, konser performansı, canlı performansı
1: Evet.
0: dinledik. Kronos tayfasından. Bıçınga önce radyonuzda. Şimdi bir parça daha çalıp aslında bir özel bir bölüm geliyor arkasından. Tabii Kronos ya da Venom üzerine bir başladık. Bir nefeste epey bir şey konuştuk. Çok konuşulacak şeyler var elbette. Belki ilerleyen dönemde de bir şeyler yaparız.
1: Yaparız bence de. Evet.
0: Hani var mesela bir iki bir şey bilgi var mesela Entron ne aile ama çünkü bu arada ne aile ama çünkü bu arada ne aile ama çünkü bu arada ne aile ama çünkü bu arada ne aile ama çünkü bu arada bu metal bu metal bu metal mi bu metal mi bu metal mi bu metal mi bu metal mimlerin bir haykırma anında çok kullanılan bir kelime vardır. Ah diye.
1: Evet,
0: Bol A'lı 3 6 A 2 R 3 R G H H şeklinde yapan ve hakikaten çok bilindik bir şeydir bu. Ah şeklinde. Bunun kökeni de aslında Venom'a da uzanıyor. Bu üçüncü albümleri At War With Satan'da yer alıyor bu parça. Yani bir Nara başlığı evet bu ve bana göre bir katarsis gibi ya da belki biraz eğlencesine de çaldıkları ama böyle gerçekten böyle bir duygu boşalımında sonuna kadar hissettiren bir rahatladıklarını hissediyorum yani parçayı dinledikten
1: öyle.
0: sonra
1: Evet.
0: öyle bir parça.
1: Ya bir de şey de var bu kayıtta hani önünde arkasında da böyle enstrümanlara da çok gevşek yaklaşıyorlar. Yani tabii çıkarabildikleri ses çıkarıyorlar da hani nasıl diyeyim o kadar umurlarında değil ki bir yandan da oradaki format, sınırlar, beklentiler falan tam ona ara hakikaten yani o kendilerine de dinleyiciye de herkese de falan böyle bir eh yeter
0: Evet.
1: gibi bir
0: Hadi
1: şey.
0: bitsin
1: Evet, ölüm dedi bilmiyoruz tabii Kronos. Son zamanda emin dememiştir. Hala çok yakın zamanda çünkü biz bir Venom çalmıştık hatırlayacaksınız.
0: Evet.
1: Daha
0: Evet.
1: yeni yayınlanıyordu albüm. Sebebini de henüz bilmiyoruz. Ölüm sebebini. Ama bakacağız, izleyeceğiz yani. O bitenlerin nara gök kubbede asılı kalmaya devam edecek tabii ki. Ona şüphe yok.

0: İşte böyle Kronos ve Ruhum, Venom dinliyoruz bu akşam Apaçık Radyo'da Zifir'de. Ah isimli bir kayıttı bu. Yani neler yapmıyorlar ki hakikaten, düşünmeden edemiyor insan. Çok konuşmak lazım yani Venom'un nereden çıktığı, şimdi neye yol açtığını falan çok konuştuk. Konuşuyoruz da tabii ki, yani herkesin söylediği gibi işte bir türe ismini veren, müziğin nasıl duyulacağını baştan tanımlayan bir sürü şey söylenebilir. İşte bu Venom'un kaynağı ne filan diye düşünüldüğünde, yani sonuçta New Wave'e tam oturtmanın imkanı yok. Motorhead'le ilgisi tek başına bunu açıklamıyor filan. Ama yetmiyor. Fakat önümüzdeki listede Venom için seçtiğimiz, bu akşam seçtiğimiz parçalarda hayli ilginç etkileri de böyle duyabileceğimiz örnekler de mevcut. Mesela burada az evvel dinlediğimiz parçanın başı, kendi aramızda da çok kısaca konuştuk. Yani böyle hani bas yürüyüşü gevşek ve hani ihlalci olmasıyla hani post-punk'ı çok çağrıştırıyor.
1: Evet.
0: Bir anda o klavyeyi duyuyorsun ama çok klasik bir melodiyi taklit etmeye çalışıyor filan. Çok acayip yani, parodinin çok ötesinde. Çok da hakim aslında etrafında olup biteni. Bana şeyi hatırlattı. Yani ilk başlayışı aslında Venom'un hani ilk kayıtlarının yapıldığı zamanda Kronos'un çalıştığı bir stüdyo var. Ve işte yanlış hatırlamıyorsam Neat Records miydi ilk albümlerin çıktığı yer. Şimdi tam ismi hatırlayamadım ama katalog...
1: Ben de hatırlamıyorum.
0: Evet, katalog hani şey falan çok yakın aslında hani. Country vesaire müzisyenleri de var. Aha. Ama dönemde böyle yükselen punk, post-punk gruplarının da isimleri, evet, mesela Venom'un yanında durabiliyor. Venom tabii sonra bambaşka bir hatta geçiyor filan ama yani çok şey duyan ve bunların hepsinden beslenen bir kulak işte bunu az evvel duyduğumuz sada şeklinde çıkarıyor.
1: Evet, doğru.
0: Çok konuşma.
1: Bir bakıyorsun noise punk'la da çok bütünleşen yerleri var ama bir taraftan da işte özellikle Mantis'ın riffleri, yani speed metali hakikaten, evet, oranın da taşlarını döşeyen bir girişimleri var Venom'un o dönemde. Yani o speed metalle örtüştüğü ya da o yoldan gitmeye başladığı zaman, evet, orada bir yine bir punk'la da bir yan yana geliyorlar. Dediğim gibi eğer bugün vaktimiz olursa zaten onları da tekrardan konuşuruz.
0: Evet, 3-4
1: İstersen...
0: parça daha var aslında,
1: evet,
0: önümüzde ama biz şöyle bir kesinti yaratacağız yayını. Venom severler eminim ama bununla da ilgilenecekler. Geçen gün İstanbul'da gerçekleşen Bosphorus Festivali'nden bir kayıt var sizlere hazırladığımız. Şanslıydık, iki büyük isimle konuştuk. Bunlar müzisyenler değiller. İki organizatör aslında. Uğur'un vesile olduğu bir bağlantıyla. Osmond Pritz'i aslında Uğur sen benle tanıştırdın. Beyond the Gates'i zaten yakın zamanda yazmıştın. Apaçık Radyo web sitesi için Inferno'yu daha önce yazmıştın vardı. Bu iki festivalinde kalbinde yer alan bir figür Osmond Pritz. Bosphorus Open Air Metal Festival'ın konu olarak İstanbul'a geliyordum. Sana bırakayım. Sonra da biraz onunla yaptığımız söyleşiye geçeceğiz. Ama sadece o yok. Brutal Assault, ki yakından bayağı heyecanla takip ettiğimiz bir Çekya'da ki meşhur festival. Onun organizatörü Thomas Fiala'yı da yanına alıp Osmond Pritz benle bir söyleşi yaptı. Ben onlarla bir söyleşi yaptım. Çok güzel bir kayıt. Birazdan onu duyacağız.
1: Evet. Yani gerçekten Osmond'un bu işte nasıl becerikli biri olduğunu işte bu Norveç seyahatlerinde gördüm. Tabii biraz böyle bir konuşunca, biraz ahbaplık vesaire geçince böyle fikir teyakkisinde de festivaller üzerine, müziğin gidişatı üzerinde konuşunca, yani neden biz bir ara bir gelmiyoruz, bir konuşmuyoruz fikri çıktı. Tabii bir süre sonra Bosphorus'a da geleceğini öğrenince radyoda ağırlamak istemiştik ama işte bu takvimin darlığı, festivalin,
0: evet,
1: yoğunluğu ile bunu kotaramadık ama gerçekten çok lezzetli bir söyleşi de oldu. Brutal Assault da hiç beklenmedik bir yerden geldi. O da hani dondurma kaymak üzerine
0: Böyle oldu valla.
1: çilek kıvamında bir şey oldu.
0: Evet, yani şeyi de söylemek lazım. Bosforus çok büyük bir organizasyon yaptı. Aslında bu sene bunun ikinci kere yaptılar ama belki yani kaçırmış olanlar vardır. Yani bir şey metal konferansı düzenliyor ekip. Çok önemli bence bu. Yani metal üzerine hem düşünmek, konuşmak, tartışmak hem de aslında evet sahne ve gösterinin ötesinde bu işin gerçek dünyada nasıl yapıldığı, nasıl yapılabileceğine dair de fikir alışverişinde bulunmak. Osmond'un biraz söyleyeceği şekilde belki network yapmak ki bu da bir tür gerçekliğimizin parçası için çok önemli bu metal konferansı. Aslında onun konuklarından sadece ikisi Osmond Priest ve Brutus Assault. Bir yandan evet 2 gün çok büyük gösteriler izlenirken şeyde festivalde arkada da böyle hakikaten Avrupa metal sahnesinin metal festivallerinin nasıl diyeyim yani perde arkasından bilinen figürler de sağdan soldan geçiyordu Unique'deki festivalde. Bu manasıyla da bence çok önemli bir hamle yaptı Bosphorus ekibi. Onlar da bu manada kesinlikle şapka çıkarmak gerektiğini düşünüyorum ben kendi adıma.
1: Gerçekten haklarını verelim. Çok yani orada değildim ama uzaktan da gördüm. Epey düzenli ve kapsamlı bir organizasyon olmuş. Hani Inferno'nun küçük bir versiyonu gibi duruyor uzaktan. Ama katılımcılar gerçekten büyük festivale katılanlar gibi. Mesela Gunnar Zauerman da vardır. Professor Rickers'tan gelmişti ama onun dediğim gibi takvim yoğunluğundan onu da mikrofon uzatamadık. Belki ilerleyen dönemde bir konuşuruz onunla da. Gerçekten çok kapsamlı bu müziğin kültürüne ve alt kültürlerine de besleyen iyi bir iş çıktı. Tebrik ediyoruz. Yani umarım her sene katlanarak
0: Aynen
1: büyür bu
0: öyle.
1: festival.
0: Öyle olacağını umuyoruz. Konuştuğumuz iki isim Osmond Pritz ve Thomas Fiera da benzer duygular içerisinde bizlerle. Evet, kendi işinizi en iyi şekilde yapın diye anlatacaklar yapıp ettiklerini, nasıl yaptıklarını. Bu arada bu birazdan sesini duyacağınız söyleşinin deşifresini de yarın apaçıkradyo.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Evet, şimdi Bosphorus'a uzanıyoruz.
2: Apaçık Radyo.
0: Bir metal festivalini büyüklüğünden bağımsız olarak önemli kılan nedir? Norveç'teki Beyond the Gates ve Inferno'nun organizatörü Osmund Prins ile Çekya'daki Brutal Assault'un organizatörü Thomas Fiala bu soruyu yanıtlayacak. Sürekliliğin, bağımsızlığı, genç izleyiciyi, festivallerin geleceğini ve İstanbul'un Avrupa metal haritasındaki yerini konuştuk onlarla. Siz sevgili Zifir dinleyicileri için evet, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da gerçekleşen Bosphorus Open Air Metal Fest'in konuydu. Bu iki isim konuklarından sadece ikisiydi. Onlarla ilk gün bir araya gelme fırsatını bulduk. Festivallerin kendine özgü karakterinden genç izleyiciye ulaşma meselesine, bağımsız kalmanın ve finansal sürekliliğin zorluklarından festivallerin gelecekte nasıl biçim alacağına da değinme imkanını bulduk. Hadi şimdi alandan bir kayıtla Zifir'e devam edelim.
3: It's one of the strangest, you know, circumstances to have an interview with
0: Avrupa'dan iki büyük hatta belki üç büyük metal festivalinin organizatörleriyle İstanbul'da böyle bir ortamda söyleşi yapmak hafif tuhaf ama yine de güzel bir durum. Brutal Assault, Beyond the Gates ve Inferno'nun organizatörleriyle Bosphorus Open Air Metal Fest sırasında tanışma fırsatımız oldu. Çok teşekkür ediyoruz onlara zaman ayırdıkları için. İstanbul'a dair izlenimlerinizi de merak ediyorum ama şunu belirteyim. Şu an tam bir otoyolun kenarındayız. O yüzden dinleyicilerimiz arka planda kimi sesler duyabilirler, bizi mazur görsünler. Bir yandan arkada Moonspell çalıyor. Çok büyük bir ses çıkarıyorlar. Onlardan da kaçmamız lazımdı. O yüzden araba sesi duyulabilir. Hadi başlayalım. Festival ve şehir hakkındaki ilk izlenimleriniz neler?
4: Ben Osmond Pritz, Norveçliyim ve Beyond the Gates ile Inferno'da çalışıyorum. Büyük festivaller dediğinizde aslında bu iki festival oldukça küçük. Kapasiteleri yaklaşık 1500-2500 kişi civarında. Ama Norveç açısından bu bir bakıma büyük sayılır çünkü Norveç'in nüfusu çok fazla değil. Ama bu festivallerin başka bir önemi var. Yaptıkları programlamayla çoğu festivalin biraz önünde duruyorlar. Çok iyi programlar hazırlıyorlar ve gidilmesi, görülmesi gereken önemli festivaller olarak kabul ediliyorlar. Metal festivali görmek istiyorsanız bu festivallerden birine gitmelisiniz.
0: Evet, ben de zaten büyük festival derken kültürel etkileri açısından büyük olduklarını söylemiştim.
4: Etkileri gerçekten çok büyük. Seyirci ve kapasite açısından en büyük festivaller değiller, evet, ama çok iyi festivaller. Yeni gruplar keşfetmek, deneyimli grupların neler yaptığını görmek için çok güzel yerler, çok iyi festivaller.
0: Peki sizce bütün bu yıllar boyunca bu festivallerin önem kazanmasını sağlayan ne oldu?
4: Bence burada kilit kelimeler bütün bu yıllar. Çünkü çok çok uzun zamandır istikrarlı bir şekilde aynı şeyi yapıyorlar. Inferno 20 yılı aşkın süredir, Beyond the Gates ise 15 yıldır devam ediyor. Ama aynı zamanda Norveç'te Bergen'in tarihinden de bahsediyorlar. Bergen'in black metal'in kökleriyle çok güçlü bir bağlantısı var. Yani bir tarih ve miras üzerine inşa ediyorlar ama aynı zamanda yeni grupları ve yeni izleyicileri de işin içine katmaya çalışıyorlar. Bence bu festivallerin başarısının formülü tam da biraz burada yatıyor.
0: Biraz da izleyicinizden konuşalım istiyorum. Yeni izleyiciler geliyor mu? Yani genç kuşaklar festivale katılıyor mu?
4: Metal festivallerinden söz ettiğimizde bu her zaman çok karmaşık bir konu. Çünkü kabul edelim yani, insanların çoğu 40'lı yaşlarında, hatta daha da büyük. Beyond the Gates Bergen'de bu konuda çok akıllıca bir iş yapıyor. 14-18 yaş arasındaki çok genç insanları işin içine katmaya çalışıyor. Festivallerini tanıtma, gösterileri organize etme, sahnenin önünde, arkasında ve üzerinde yapılan işlere kadar sorumluluk veriyorlar. Yani gençlerin işi yapmasına izin veriyorsunuz. Ve bu oldukça iyi çalışıyor, iyi gibi görünüyor. 3-4 yıldır devam ediyor ve insanlar bundan memnun. Yeni bir izleyici ve genç bir kuşak kazanmaya çalışırken yapılabilecek şeylerden en az biri de bu.
0: Şimdi Brutal Assault'a geçelim. Thomas Fiala da yanımızda. Henüz gitmedim Brutal Assault'a ama gerçekten çok istiyorum. Festival bir kalede yapılıyor ve metal festivali için oldukça atmosferik bir mekan. Bayağı moody bir mekan yani. Festivalin konsepti yıllar içinde nasıl gelişti? Bugün geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Thomas, buradan konuşmaya başlayalım.
4: Bu mekana 2007'de geldik, ilk yılımızda. Bu arada benim Inferno'daki ilk yılım 2008'de. That was our very first year. By the way, the first year I was at the Inferno was 2008. When I was there as a Suffocation, o zaman Suffocation'ın turne menajeri olarak oradaydım. Bu da ilginç bir ayrıntı. Kaleye ilk geldiğimizde yeni başlayanlar olarak orayı nasıl kullanacağımızı bilmiyorduk. Birkaç yıl geçti. Sonra kalenin her köşesinin kendi amacı olabileceğini keşfettik ve festivali geliştirmeye de devam ettik. Aradan geçen onca yılın ardından artık geldiğimiz noktadan neredeyse memnunuz ve insanlar da bunu takdir etmeye başladı. Üst üste üçüncü yılda biletlerimiz tükenmiş gibi görünüyor. Bu da doğru yönde ilerlediğimizi gösteren bir diğer iyi işaret. Ama Osmond'un söylediği gibi aslında iyi olan şeyi uzun süre yapmaya devam ettik. Her yıl doğru yönde küçük bir adım atıyorsunuz. Yıllar geçtikçe bunun üzerine bir şeyler ekleniyor ve sonunda başarılı olabiliyorsunuz.
0: Peki Thomas, sizin ilkeleriniz neler? Yani festivali hazırlarken aklınızdaki ilk şey ne?
4: Çok çok basit bu. Ben bir hayranım ve gitmek isteyeceğim festivali yapmak istiyorum. Temel kuralım bu. Kendimi rahat hissetmek istiyorum. Kuyruklardan hiç hoşlanmıyorum, o yüzden kuyruk hiç istemiyorum. Meseleye biraz böyle yaklaşmak, insanlara karşı nazik olmak gerekiyor.
0: Evet, yani metal hayranlarının yaptığı bir metal festivali.
4: Evet, biraz klişe ama öyle olabilir.
0: Yok, çok güzel bence. Şimdi Türkiye'de özellikle finansal açıdan her şey çok daha zor. Bosphorus Open Air Metal Festival gönüllü bir ekibin büyük çabalarıyla, kimi elçiliklerin ve bu yılda bakanlığın desteğiyle gerçekleştiriliyor. Ama gönüllük çok önemli. Yani böyle bir model festivalin bağımsız kalmasına da yardımcı olabiliyor. Siz ikiniz bağımsızlık ruhuyla ihtiyaç duyduğunuz finansmanı nasıl dengeliyorsunuz? Çünkü fon sağlayanların zaman zaman talepleri, hadi söyleyelim, kısıtlamaları da olabiliyor.
2: I think that's something you see all over Europe, all over the world, globally that kind of there's a bigger.
4: Bunun Avrupa'da hatta dünyanın her yerinde yaşandığını görüyoruz. Daha büyük şirketler festivalleri satın alıyor. Ben kişisel olarak bağımsız müziği ve bağımsız festivalleri yaşatmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Inferno'nun temellerini atan Jan Martin Jensen ne yazık ki yaklaşık 2 yıl önce hayatını kaybetti. Kendisi bağımsız müzik sahnesinden geliyordu. İnsanlara bir alternatif göstermek onun için önemliydi. Bu ruhu uzun vadede korumak karmaşık, aynı zamanda da zor. Çünkü her yerde çok güçlü bir rekabet var. Ama bu iyi bir şey. Ben rekabeti severim. Harika bir şey rekabet. Fakat insanların Bosphorus gibi festivallerin önemli olduğunu görmesi de gerekiyor. Alternatif oldukları için önemliler. İnsanların, izleyicilerin ve toplumun ufkunu genişlettikleri için önemliler. Bu tür festivallerin insanların kendilerini ifade edebilecekleri alanlar olması çok önemli. İnsanların kendilerini daha büyük bir şeyin parçası gibi hissedebilmeleri çok önemli. Bence bu son derece değerli.
0: Evet, katılıyorum tamamen. Peki Thomas, sizin süreklilik, sürdürülebilirlik ve Brutal Assault'un geleceği hakkındaki düşünceleriniz ne?
4: Bizim de bazı fonlarımız var ama bunların ilginç bir proje için kullanılması iyi bir şey. Temelde en iyisi kendi ayaklarınız üzerinde durmak tabii ve fonları özel bir proje için, özel bir destek olarak kullanmak. Sürdürülebilirlik açısından bizim en büyük avantajımız biletlerin tükenmesi. Bir talep var ve ne yapmak istediğimizi biliyoruz. O yüzden işler iyi gidiyor. Ama genel olarak festivallerin bildiğimiz haliyle ortadan kalkacağına inanıyorum. Gelecekte farklı olacak. Genç kuşak festivalleri farklı bir formatta deneyimleyecek. Yani bizim kuşağımız için bir tür Skansen gibi. Birkaç genç insanı daha festivallere çekmeye çalışabiliriz ama sonuçta bu bizim bakış açımız ve gelecek başka bir şey getirecek. Şu anda yaptığımız şeyi yapabiliyor olduğumuz için mutlu olmalıyız.
0: Kesinlikle. Belki siz işinizi sürdürdükçe genç kuşaklar da size katılır.
4: Bu da mümkün tabii ki. Kendi işinizi en iyi şekilde yapın ve bence gençler için festival yapmaya çalışmaktansa bu çok daha iyi. Ben gençler için festival yapsam onu gerçekten hissedebilir miyim? Emin değilim. Onların talepleri farklı çünkü. Kendinizi emin hissettiğiniz ayakkabıların içinde olmak çok daha iyi.
3: I hope that it will turn out to be that way. I mean, during all these years. I thank you guys, but let's not.
0: Evet, umarız umduğunuz gibi gider. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ama Bosphorus Open Air Metal Festival'i de unutmayalım. Festivalin ilk gününün sonuna geldik. Alandayız, otoyol kenarındayız, arkada Muspel çalıyor. Hadi bana biraz izlenimlerinizi anlatın. Konferans, tekne ve bugünkü büyük performanslar hakkında neler söylersiniz? Osmund, senle başlayalım.
4: Her şey harika. Konferans çok profesyoneldi. Tekne çok eğlenceli ve gerçekten çok iyi bir network fırsatı. Üstelik ses mükemmel. Mekan da çok profesyonel bir seviyede. Buradaki her şey gerçekten takdir edilmesi gerekiyor. Çok güzel ve umarım büyümeye de devam eder. Çünkü harika bir konsept. İstanbul'un iyi bir metal festivalini hak ettiğine inanıyorum.
0: Thomas, sen neler söylersin?
4: Osmond'un söylediklerine tamamen katılıyorum. Çok profesyonel bir festival ama aynı zamanda iyi bir aile havası da var. İnsanlar arasında sıcak ve dostça bir atmosfer var. And I know that they're putting a lot of effort into this thing. Bu iş için çok büyük çaba harcadıklarını biliyorum. Bunu gerçekten yürekten yaptıkları belli.
2: Thomas said, Istanbul deserves this kind of
4: Osmond'un söylediği gibi İstanbul böyle bir festivali hak ediyor. Bence bu çok çok önemli bir festival. Gerçekten bir sonraki seviyede. Toplum açısından da alternatif bir festival olarak önemli. Gerçekten çok güzel bir şey, mükemmel bir şey.
0: Umarım Bosforus'ta Avrupa Metal Festivallerinden söz ettiğimizde haritada yerini kısa zamanda alır. Ne dersin Osmond?
4: Alacağına neredeyse eminim. Çünkü ben Avrupa'nın diğer ucunda Norveç'ten geliyorum. Avrupa'nın bambaşka bir tarafı. Ama bunun aynı zamanda bir bağlantı olduğunu da görüyorum. Avrupalı organizatörler ve gruplar bunun başka bölgelere de bağlandığını görmeli. Türkmenistan, Azerbaycan, Orta Doğu. O bölgede İstanbul üzerinden ulaşılabilecek çok şey oluyor. Bir organizatör açısından da bu oldukça ilginç. Çünkü yeni pazarlara ulaşabiliriz. Bu gerçekten çok ilginç.
0: Dediğiniz gibi dünyanın her yerinde çok büyük topluluklar var. Şimdi burada olmak, sizinle tanışmak, bütün grupları görmek sahiden ilham verici. Umarım daha büyük bir kitlede bu hissi paylaşabilir.
4: Bence İstanbul dünyanın her yerinde herkesin bildiği bir şehir. Aynı zamanda insanların ziyaret etmek istediği de bir yer. Bu festivalin güçlü taraflarından biri de bu. Küresel bir şehir olan İstanbul'da gerçekleşiyor. Herkes İstanbul'u biliyor. İnsanlar İstanbul'u ziyaret etmek istiyor. Benim buraya ikinci gelişim. Bu festival olmasaydı İstanbul'a hiç gelmezdim. Bence pek çok insan da böyle hissedebilir.
0: Sağ ol Osmond. Peki Thomas, senin eklemek istediğin şey var mı?
4: Belki sadece şunu söyleyebilirim. Bu insanlar için büyük bir fırsat. Festivale gelip şehirde 2-3 gün daha kalabilirler. Bu kombinasyon festival için gerçekten işe yarayabilir. Bu çok güzel. Genel olarak Türkiye'nin büyük bir ülke olması da ilginç. Özellikle gençler için metal oldukça önemli. Farklı sorunlarla başa çıkmalarına, psikolojik olarak mücadele etmelerine de yardımcı oluyor. Bu açıdan bakınca da Türkiye'deki pazarın gerçekten ilginç olabileceğine inanıyorum ve festivalin büyümesi gerektiğini de düşünüyorum. Yani sağlığımız için de faydalı, ruhsal sağlığımız için.
0: Evet, aynı öyle, ruhsal sağlığımıza da yarıyor bu festivaller. Tamamen katılıyorum size, çok teşekkür ederim.
4: Biz çok teşekkür ederiz, bizim için bir zevkti.
0: Evet, bir de böyle otoyol kenarında bir piknik yapmış gibi olduk, o da çok hoştu. Zifir dinliyorsunuz, burası Apaçık Radyo. Beyond the Gates ve Inferno'dan Osmond Pritz, Brutal Assault'tan Thomas Fialam mikrofonlardaydı. Geçtiğimiz hafta İstanbul'da organize edilen Bosphorus Open Air Metal Fest'in bir güzelliği oldu bu, sonucu oldu. Zifir programı için kendi işinizi en iyi şekilde yapın başlığıyla az evvel ses kaydını dinlediğiniz söyleşinin deşifresine de yarın itibariyle radyomuzun web sitesinden ulaşabilirsiniz.
1: Evet, elinize sağlık İksem Bey, gerçekten iyi iş çıkmış.
0: Vallahi siz sağ olun Uğur Beyciğim, Osmond'la iyi ki buluşturdunuz bizi. Çok zorlandık bu arada. Moonspell'in tam başlama saatine denk geldi. Yani şöyle de komik şeyler oldu. Osmond'la konuşurken buluşmak için hani bir yerde bir kayıt yapalım filan. Tam buluşacakken Exhumer sahneye çıktı. Herkes onları bekliyormuş. Osmond da ben de asla birbirimizle ilgilenmedik o sırada. Herhalde söyleşi olacak mı olmayacak mı diye düşünürken tekrar böyle bir ya Moonspell'in birkaç dakikasını yesek mi acaba diye düşünmüş olacağız ki buluştuk. Fakat Moonspell'de müthiş bir ses sistemiyle sahne aldığı için bir metrekare yer yoktu seslerin ulaşmadığı mekan içerisinde. O yüzden az evvel dediğiniz kaydı hakikaten Maslak'ta bir otoyol kenarında yaptık. Dolayısıyla Apaçık Radyo prodüksiyon ekibine teşekkür ederim bu sesi dinlenebilir hale getirdikleri için. Evet, daha sonra da Osmond'la dönüp Moonspell'in de son birkaç parçasını dinledik. Vallahi güzeldi. Alman materyali en azından kaçırmamış olduğum için çok mutlu olduğumu da bir anekdot olarak en son iliştirmiş olayım buraya. Evet, böyleydi yani.
1: Dağ bayır çayır yol iz demeden.
0: Evet ya, metalin peşinde. Peki hadi Kozmos şeyimize, feryatlarımıza geri dönelim.
1: Evet, dönelim. Programın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Kronos'la başlamıştık. Kronos'la da bitirelim. 2015 tarihine zıplayacağız.
0: Metalin
1: Kurtaralım bizi
0: peşinde.
1: eyvallah.
0: Peki, hadi kozmos şeyimize, feryatlarımıza geri dönelim.
1: Evet, dönelim.

0: geçiyordu. Bu üçüncü albümden sonra galiba işte grupta yavaş yavaş böyle çatırtılar oluyor. Sanırım ikinci albüm sonrası da olabilir. İşte Abaddon'la Mantas ayrılmayı düşünüyorlar ya da işte ayrılmak değil de belki Kronos'u da bir ekart etmek düşünceleri de var vesaire ve albüm kayıtları olurken Abaddon bir mektup yolluyor Kronos'a ya da bir haber yolluyor işte hani onunla çalışmak istemediklerini vesaire falan. Kronos'un cevap müthiş yani o aklımda hatta sonra aradım buldum tam ne diyor diye. You can't kick the devil out of hell. Yani cehennemden şeytanı atamazsın. Ben seni kovuyorum diyerekten bir cevap veriyor. O dönemde de Spine Farm'da Kronos'la da çalışmak istiyor. Hani Kronos olmazsa albüm de yok gibi bir gücü de arkasında bulunca Kronos devam ediyor. Diğer ikisi gruptan ayrılıyorlar bildiğim kadarıyla sonra. Kronos devam ediyor. Böylece şeytani bir gücünün de olduğunu göstermiş oluyor Kronos.
1: Evet, evet öyle muazzam bir figür gerçekten. Üzerine çok konuşmak istiyor insana ölümün ardından pek çokları içinde tabii ki yer etti gibi gözüküyor. Peki ne yapalım? Ben duyalım da istiyorum hep birlikte. En azından iki parça çalalım mı Uğur?
0: Evet, The Dead of Rock and Roll gelsin. Arkasından da 15. stüdyo albümden Over My Dead
1: Evet böyle herhalde
0: Body.
1: sonlandıracağız gibi gözüküyor.
0: Evet.
1: Yayınım yani program içinde de pek çok şey söyledik tekrar etmeyelim ama bizim için kurucu figürlerden biri böyle bir yandan da yakın dost sanki ne bileyim hani ruhsallığımız kurulurken de oradaydı çok da etki
0: Evet,
1: ettiği gibi
0: evet. Evet.
1: gözüküyor yani.
0: Yani benim ilk dinlediğim metal parçalarından biridir benim de. Yani öyle bir şey de var. Ne bileyim güzelliği de var. Zihnimde bir anısı da var.
1: Evet
0: Evet,
1: 2026
0: iyi ki de
1: albümlerinde
0: geçmiş,
1: de
0: iyi ki de
1: evet
0: yapmış.
1: ilki de burada olmuş. Son ana kadar da zaten üretti.
0: Evet.
1: 2026 albümlerine de seçkide zaten Venom muhakkak olacak diye konuştuk aramızda. Dolayısıyla o son kaydı kenara bırakarak seçtiğimiz iki parça ardarda sizlerle The Death of Rock and Roll ve Over My Dead Body ile Zifir Kronos anısına bu şekilde kapanıyor.
0: Evet, karanlıktaki Kronos'un ruhuna da bir selam olsun. İyi geceler.

0: I mean, when we talk about black magic, it is basically the worship of the force of evil as embodied by
1: Zifir. ...2000'ler sonrası metalde akımlar, yeni sesler. Hazırlayan ve sunanlar İlksen Mavi Tuna ve Uğur Çıkrıkçılı.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Can Erönder'e teşekkür ederiz.
1: Kainatın tüm seslerine. Apaçık Radyo.

0: Gitaresk.
1: Hazırlayan ve sunanlar
2: Gonca Açıkalın ve Murat Ermert.
3: Salı geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.
4: Apaçık Radyo.

0: Klang. Ses, sessizlik ve gürültüye dair.
1: Hazırlayan ve sunan Seda Nibolu.

indeed old families last, not three oaks.

Apaçık Radyo'da Klang'a hoş geldiniz. Ben Seda Nibolu. Az önce Maria ve Horn'dan Melting Pillars of Snow isimli parçayı dinlediniz. İsveçli bestecinin yeni albümüne de adını veren bu parça aslında oldukça geniş bir zaman duygusunun içinden geçiyor. Çıkış noktası albümün Alman yazar Sebald'in Satürn'ün Halkaları isimli romanı. Sebald'in kitabında bir yürüyüş boyunca birbirine karışan manzaralar, hatıralar, tarih ve zaman duygusu bu albümde müziğe dönüşüyor. Horn'un müziğinde de zaman doğrusal bir şey gibi ilerlemiyor. Albümde kontrbas flütün derinliği, bir Japon nefesli çalgısı olan Shaw'nun daha havada asıl duran sesleri, elektrik gitar ve elektronikler aynı yüzeyde buluşmuş. Horn'un kendi tanımıyla elektronik işlemler ve akustik çalgılar arasında kurduğu bu ilişki albümün belirgin özelliklerinden biri. Melting Pillars of Snow adı da bu açıdan aslında oldukça yerinde. Eriyen kar sütunları gibi sabit ve kalıcı sandığımız şeylerin yavaş yavaş biçim değiştirmesini düşündürüyor albüm görsel olarak. Mevsimler değişiyor, manzara değişiyor, hafıza değişiyor ve biz bütün bunları ancak biraz geri çekilip baktığımızda fark ediyoruz. Maria ve Horn'un Melting Pillars of Snow albümü kurucusu olduğu X Katedral etiketiyle yayınlandı. Albümde Horn'a eşlik eden isimlerden birinin de ilk parçada Swans grubundan Michael Gira olduğunu belirteyim. Şimdi dinleyeceğimiz iki parça Avustralyalı müzisyen Mark Gomes'un Blue Shamiz adı altında ürettiği yeni albüm Mothers of All'dan gelecek. Gomes'un müziğinde eski kayıtların, kısa melodik parçaların ve elektronik müdahalelerin arasında oldukça tuhaf diyebileceğim bir hafıza duygusu var. Sesler ait oldukları zamandan koparılmış gibi ama tamamen yabancılaşmış da değiller. Kendi geçmişlerinden hala izler taşıyarak başka bir bağlamın içine yerleştirilmiş gibiler. Mothers of All, Gomes'un Students of Decay plak şirketi için yaptığı ikinci Blue Shamiz albümü. İlki 2018 tarihli Daughters of Time'dı. O albümde daha kısa, neredeyse ses eskizi gibi duran parçalar ve çocukluk şarkılarını hatırlatan melodiler ön plandaydı. Yeni albümde ise bu malzeme biraz daha geniş bir zamansal alana yayılıyor. Albümün 10 parçasının tamamı kadın isimlerini taşıyor. Merkezinde ise aile, bağlılık, hatırlama gibi fikirler var. Ama burada nostaljik bir müzik dinleyeceğimizi düşünmeyin. Gomes geçmişe bakarken geçmişi yeniden kurmaya çalışmıyor. Daha ziyade geride kalmış bir şeyin bugüne ulaşırken nasıl biçim değiştirdiğiyle ilgileniyor. Bu nedenle müzik aynı anda hem tanıdık geliyor kulağa hem de biraz yabancılaşmış, yerinden çıkmış hissi verebiliyor. Şimdi albümün 3. parçasıyla Blue Shamiz dinlemeye başlayacağız. Parçanın adı Lindsay.

Clank'ta Blue Shemiz'den bir parça daha dinledik. Onun da ismi Florence'tı. Şimdi biraz daha hareketli ama ne tarafa doğru hareket ettiğini de kestirmenin kolay olmadığı bir müziğe geçiyoruz. Karşınızda IVM Trio var. IVM yani Inner Voice Movement. Üç müzisyen Fransa ve Brüksel çevresinde çalışmalarını sürdürüyor ve bu projede doğaçlama, elektronik müzik ve ritim üzerine ortak bir alan açıyorlar. Explain Yourselves albümlerinde ilginç olan şey müziğin elektronik olurken aynı zamanda çok fiziksel duyulması. Perküsyonlar müziğin içine bir beden ve hareket duygusu yerleştiriyor. Bir yandan daha heykelsi bir elektronik ses dünyası kuruluyor ve bu iki taraf arasında prodüksiyonla sürekli yeni bağlantılar oluşturuluyor. Sonuçta ortaya klasik anlamda bir elektronik müzik ya da bir doğaçlama trio kaydı çıkmıyor. İkisinin arasında sürekli şekil değiştiren bir alan var. IVM Trio'nun müziğinde özellikle istikrarsızlık önemli. Bir ritim kuruluyor ve hemen ardından başka bir ses o ritmi bozuyor. Bir elektronik doku neredeyse ambient sakinliğine dönüşecekken perküsyon devreye girip bütün olan biteni değiştiriyor. Bazen de tam tersine yoğun bir bölümün ardından müzik birden boşluk bırakıyor. Bu yüzden Explain Yourselves dinlerken parçaların nereye gideceğini önceden bilmek pek mümkün değil. Bu da albümü heyecanlı kılıyor. Şimdi albümden ilk olarak Che Close isimli parçayı dinliyoruz.

Klang'da IBM Trio'nun Explain Yourselves albümünden Furnace'ı dinledik son olarak. Şimdi Marta Saloni ve Stefano Pilia'nın birlikte hazırladığı Fren albümünden bir parçaya geçiyoruz. Stefano Pilia gitarı yalnızca melodik bir enstrüman olarak değil, ses üreten ve dönüştürebilen bir kaynak olarak kullanıyor. Marta Saloni ise özellikle analog kayıt teknikleri ve teyplerle yaptığı çalışmalarla tanınan bir isim. Aynı zamanda PJ Harvey, Depeche Mode, Björk ve Nick Cave gibi çok farklı isimlerle mühendis ve prodüktör olarak çalışmış bir müzisyen. Fren bir gitar albümü ya da geleneksel anlamda bile elektronik albüm değil. Pilia'nın doğaçlamaları Salonyi'nin Revox Tape sisteminden geçerken sürekli biçim değiştiriyor. Bu programdaki birçok parçada olduğu gibi büyük bir biçim değiştirme söz konusu. Ses kaydediliyor, geri dönüyor, uzuyor, bozuluyor, tekrar kayda giriyor. Böylece başlangıçta gitar olarak duyduğumuz şey parçanın sonunda kaynağından neredeyse tamamen uzaklaşabiliyor. Bu süreç müziğe oldukça fiziksel bir karakter vermiş yine. Dijital bir efektin uygulanmasından ziyade sesin gerçekten bir makinenin içinden geçip başka bir şeye dönüşmesini duyuyoruz. Hafif bir gitar titreşimi bazen bir sirene benziyor, bazen bir org sesine benziyor. Albümün adı Fren, dediğim gibi P-H-R-E-N şeklinde yazılıyor. Yunanca'da zihinsel ya da ruhsal dünyayla, düşünce ve duygu arasındaki alanla ilişkili eski bir kelime bu. Albümde de tam olarak böyle bir ara bölge hissi var. Ne tamamen akustik, ne elektronik, ne kompozisyon, ne doğaçlama tamamen. İkilinin müziğinde İtalya'ya ait daha eski bir müzikal hafıza da ortaya çıkıyor. Özellikle albümün finalinde Rönesans bestecisi Pier Luigi de Palestrina'nın Lamentations of Jeremiah eserinden parçalar bu ses dünyasının içine yerleşiyor. Geçmişten gelen bir koro ya da dinsel müziği doğrudan yeniden üretmiyorlar burada. Daha çok bir hayalet gibi müziğin içinde duyuluyor bu. Şimdi Fren abimden çok güzel bir parça dinleyeceğiz. İsmi Muti Nell'Attesa.

Klang'ın finalinde programa sıklıkla konuk olan bir ismi ağırlıyoruz yine, Orhan Barkey'i. Yeni albümü Cook'tan, albümün ilk ve uzun parçası Hidden Tableau'yla. Orhan Barkey'i yalnızca bir gitarist olarak düşünmek oldukça yanıltıcı. Yıllardır gitarın neye benzeyebileceğini, başka hangi seslere dönüşebileceğini araştırıyor. Gitar burada çoğu zaman elektronik bir kaynak, drone üreten bir makine ya da başka enstrümanların sesini taklit eden bir araç haline geliyor. Cook da bu yaklaşımın oldukça kalabalık diyebileceğim bir versiyonu. Ambarki bu kez Aiko Ishibashi, Jim O'Rourke, Johann Bertling, Konrad Sprenger ve Joe Talia gibi uzun zamandır birlikte çalıştığı ya da farklı projelerde yollarının kesiştiği müzisyenleri bir araya getirmiş. Albüm sadece iki uzun parçadan oluşuyor. Ve bu parçalar farklı ülkelerde ve stüdyolarda kaydedilmiş bölümlerin sonradan bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş. Hidden Tableau çok sakin bir piyanoyla başlıyor. Aiko Ishibashi'nin piyanosunu duyuyoruz. Fakat kısa süre sonra bu sakinlikte bir çatlak oluşuyor. Konrad Sprenger'in yarattığı sentetik bir ses ortaya çıkıyor. İnsan sesi gibi ama tam olarak insan da değil. Bir süre sonra gitarlar, sentetik sesler ve ritimler yavaş yavaş bu garip sesin etrafında çoğalmaya başlıyor. Bence parçanın en güzel taraflarından biri bu kalabalığın hiçbir zaman acele etmemesi. Katmanlar üst üste konuyor ama müzik sürekli daha da yüksek bir noktaya taşınmaya çalışılmıyor. Bir ses beliriyor, bir süre orada kalıyor, başka bir ses ona cevap veriyor. Sonra bütün yapı başka bir şekle dönüşüyor. Bir süre sonra Amarkin'in müziğinde hep olduğu gibi şu soruyu soruyoruz. Duyduğumuz şey gerçekten gitar mı, synthesizer mı yoksa ikisinin birbirine karışmış hali mi? Bu müzikte bu belirsizlik oyunun kendisi zaten tamamen. Cooked 25 Eylül'de Drag City'den yayınlandı. İki uzun parçasıyla farklı müzisyenlerin katkılarını tek bir stüdyo organizmasının içinde birleştiren oldukça kapsamlı bir çalışma. Şimdi bu uzun yolculuğun ilk bölümünü dinliyoruz Klang'da. Hidden Tableau. Haftaya yine aynı saatte gece yarısı Apaçık Radyo'da görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Planck. Ses, sessizlik ve gürültüye dair.
1: Hazırlayan ve sunan Seda Nibolu.

0: hüzünlü, mutlu, gürültülü, sakin, deneysel ve bildik. Gece Yarısı Müzikleri Sarayı, Ay Palas. Hazırlayan ve sunan Tolga Yağlı.
1: Pazartesi geceleri 23'te, Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Levent Türkan'a teşekkür ederiz.
2: Münakaşa. Elektronik müziğin türleri arasında münazara hali.
3: Hazırlayan Erkan Ömür.

video seyrediyorum. Kendi filmlerimi seyretmek çok hoşuma gidiyor. Çoğunun videosu var bende kaset olarak. Ve televizyondaki dizilerin beni enterese edenlerini izliyorum. Ondan sonra da herkes gibi...

Gaza'dan dağlıya gelen de maymara.

0: Münakaşa. Elektronik müziğin türleri arasında münazara hali.
1: Hazırlayan Erkan Ömür.

Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Levent Türkan'a teşekkür ederiz.

0: Herkes Piç. Hazırlayan Deniz Bankal. Kırpılmış Sesler. Salı geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.
1: For my honey and I.
2: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
3: Apaçık Radyo müzikleri.